0: Tordaşlar bilen bir akşam xat yazıp paranlaşsa yanıla yalğızlık his kılışı mümkün. Ama binanın astıdaki kolaylık dükkanının ilgisi bilen 2 minut paranlaşıp nahayti illiklik his kılıdı. Uzak müddet gep kılmağanda adam reallıktan ayrılıp gelip, çoğun mine boş halet küçüşüp gelip, pikir yürgüzüş ve pikir almıştırışka sel karıp, inkası astılap gelişi mümkün. Muşundak kedi verse adam pikir almıştırıştın özünü kaçırıdı. Her kedi çekinidi. Hatta terakki kılıp teşvişiliniş, hamuşluk katarlık psikikilik meselelerge oylanıp kalıdı. Çoğun mine iktidarı astı çekinidi. Tıl iktidarını devamlı işletkende ondan canlık buludu. Daim tıl işletmegende çoğun miğinin tavuş çıkırış, intonasiya perklendiriş, derhal inkas kaytırış doğrusudgi nerva kaytış yolu çenikmaydı. Vakit uzargan seri siz özünüzden bargan seri ravan sözleyelmeydi galıqanızni. İpadilmekçi bolganda məqsətni uhturalmaydı galıqanızni. Başkalarının gepini anlığanda asılla diktiğiniz çeçilip ketidi kalıqını. Hatta ögünüş iktidarınızın tövellep ketip atkalıqını. Yeni bilim ve yeni şeyilerini kubul kılış iktidarınızın nacarlaşıp ketip atkalıqını baykışınız mümkün. Gerçi torda pikir almıştırış, nahayti, kolaylık bolsa mı, mutakhasisler yanıla köpçülüknün gep kılışını teşebbüs kıldı. Tadqiqatlardan bayqilishcha her günü taxminan 300 sözni ortiq sözlisla ma'lum darajada tanhalik tuyg'usiga taqabil turg'uli hamda cho'ng mingini cheniq turg'uli bo'ladi ekan. Tövendiki bir qancha taklifni bugun sinab baxsangiz bo'ladi. 3 jumla söz mashqini tamomlang. Her günü tashabbuskarlik bilan 3 kishiga lavozimat xarakteriga ega bo'lmagan gaplarni qiling. Mesleğen, naştılık yayımızın lobinige bugün mantıbek okşapdu dağ. Hizmettaşlarınızga bu kimiğiniz bek yarışıpdu dağ. Çülükdem iliş vaxtıda hepte ahırını kandaq ötküzdünüz dep soran. Bu kuruq geplerge sel karman. Ular münasifetnen en asaslıq amili. Yezik arqılıq paranlışını avazga almaştırın. Her haftada az degende bir qitim yıqın uruq tuqqan dostlar bilen paranglaşqanda, dostlar bilen alaqlaşqanda, yazıqni avazlıq uçurğa almaştırın, ya ki bivasta telefon qılın. Muhimi, haqiqi avazını yetküzüşte. Avazda illiqlıq, toxtaş, külke avazı, nəbəs ritimi bar. Bular yazıq ve çıray ifadesi boğçısı oranını basalmaydıgan hissiyat vasıtısı. Gep kılmısa bulmaydıgan halet yarttın. Çoğum, iğiz içişki tegişlik turmuş əhvalini təşəbbüskarlıq bilen tallaş gerek. Tordun mal setip almay, əməli dükkanğı berip nərs setipiliş. Vəymay çakırmay, aşxanığı berip tamak yeyiş. Keşte uruq tuqqan dostlarga telefon qilish, bularning hammasi sizni odamning ovoziga qaytadan odatlantirib, egiz etishdan uncha qo'rqib ketmaydigan qiladi. Shundaqla sukutni ko'nglida itrob qilish deb qaramaydigan qiladi. Parch-purat uchur qabul qilish usulini o'zgarting. Parch-purat uçurlarga ziyade köz yugurtuş, sistemlik tepekkür şekillendirilmeydu. Şundakla tıl iktidarının çekinişini keltürüp çıkırdı. Hatta gep kılmakçı bulganda, iğizini içipla sözünü unutup kiliş ehvalı görülüdü. Uzun makalelerini köprek okup, köprek sistemlik bilim ögünüp, mükemmel hikaye mezmununu köprek körüp, tepekkürünüzden özgürüp getişinin aldığını ilişini tavsiye kılımız. Bunda kılganda, yüz durana pikir almıştırışka doğru gelgende, çoğun menide kıska tutuşuş ehvalı körülüştün saklanğıl buludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda obtobda kuyib zaxmlangandan keyin tira ham qizirib ham qizib kelsa qandoq bir taraf qilish kerak degan mazmun diqtingladi bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati obtobga qaqlangandan keyin tira o'tda qizib qizirib ketganda sovuq saqlangan asli tamlik qitiqni obtobda kuyib zaxmlangan o'ringa surkab qilin bir qavat chaplab 10 minutdan keyin sovuq suv bilan yenik chayqib etdish. 7-chi oyning o'tirlarida ultrabinafsh nur intayin kuchli bo'ladi. Obtobdan saqlanish joyida bo'lmasa, asalla obtobda kuyib zaxmlanadi. Tera qizirib, yenik tutsimi sanjib og'riydi. Aloy yelimini davomli ishlatganda undan unumi ko'riladi. Sovuq saqlangan qitiq dal vaqtida jiddiy qutqizish quroli bo'ladi. Toluq, qaymaqlı qitiq tərkibidiki aqsıl və yağ teri yüzüdə qoğdaş pərdisi hasıl qılıb, su tərkibini qılıblaydı. Süt kislatası zəxmlənən ölük teri qəvdini mötüdül yumuşdudu həm də çüşürdü. Tövən temperatura kengəygən qıldam qan tomurlarını bivasitə taraydıdı. Tonglatqudun ilinğən qitiqnin önümü ən yaxşı bulub, çaplıqanda salqın sezim terinin çonqur qatlımıqa bivasitə ötüdü. Mashg'ulot qilganda pokiz qo'shuq yoki qo'lning dumbisi bilan qililiqi teri rangini butunlay yipib turishni asos qilish lozim. 10 minutdan keyin qitiqning temperaturasi o'zgarganligini his qilsangiz, sovuq suvda yuyib etting. Yuz yuyish suyuqligi bilan uvlamang. Yuyib bo'lgandan keyin terining qizish sezimi ko'rinarlik yeniklaydi. Silisa siliq ham yumshoq bo'ladi. Agar obtobda kuyib ig'ir darajada suluq qapartma paydo bo'lgan bo'lsa, chaplamang. Vaqtida doktorga ko'rining. Bugun obtobda yuzingiz o'tda qizib kelsa, bir narsa surkashga oldirmang. Avval to'nglatqidan bir qop qitiq elib chaplang. 10 minutda o'tda qizishdan salqinlashguncha obtobga qoqlangandan keyingi ishlatish unumi har qanday asliga keltirdigan yuz chaplig'iga qaraganda tez ham arzon.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 14 günü, Seyşembe. Dehkallar kalendar boyunca 6 ayının 1 günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asasi mezmunlarını tanıştırmız.
1: Şinjan'ın mülazimetçilikige pen teknika arkalık kuvvet koşulup, kesb altının derecesi östürülüp, ıqtisatın eşşiğe puhtı kadem bilen törtkü bulundu.
2: Özgece evzel kesiplerinin sürüdü tezledilip, ünümü aşırılgaçka Şinjan sanayet iqtisadının yürüyüş vəziyeti sicil yaxşı boldu.
1: Tömür yolda tamojniden ötküzüş memleket boyunca birinci orunda turup, çegra halkıgan öz avtomobil sayahati iqim miqtari 4.5 hessi işip, Şinjan'daki portlarda eçvitiş sürüdü tezledildi.
2: Tarım neftliki Gərbnin qazını şərqqa yetküzüş boyca təmilligən təbii qaz 400 milyard kubmetrdən eşib, dövlətnin energiya bexətərlik tosqını müstəhkəmlədi.
1: Ürüm şəhəri 20 yıllıq öycayı bazırını məxsus tözə şərkitini başlap, öycayının bütün zəncirlik ticaret tərtibini qeyliblaşdırdı.
2: Şiamin Şinjan'a yardım berişte, Şinjan'ı mədəniyet arqılıq ozuqlandırışını çoğunqur kanat yaydırıp, Cemsar nahiyasının Şaufenzi kentini danlıq sənət kentige aylandırdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiga yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əzdi çın saxlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alıqı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, ihtiyacını yetekçi qilish, ıslahatta ötkelge hücum qilish, pen texnika arqılıq kuvvet koşuş, eci vitip hemkarlişini gevdilendirip, mulazmetçiliknin yuqru süpetlik tərəqiyatı da tirişip yeni vəziyyat yaratış gerek deb təkidlədi. Şinjan ünümlük bazar bilen qabil hükümetini birleştirişte çan turup, mulazmetçilikini kölemini kenge içtin süpet ünümlü östürüşke, en envi kesbaltını asas qilish

0: ilkidan 12.6% açtı. Hazır yazlık etiz pervişinin açkışlık mezgili bolgaşka ziraatın oğutlaş ihtiyacı sıcıl aşmakta. Manas nahiyesindeki Şincan Kalıptaşlar Enerjiye Kimya Sanatı Çeklik Şirketi suyuk oğut, şorluk yerge mahsus işiltidigan kimyavi oğut katarlık yezgilik işlep çıkırış vasıtlarını toluk yüklük işlep çıkırıp yazlık pervişki işiltilidigan oğut teminatını bütün gücü bilen kapaletlendirdi. Şincan Kalıptaşlar Enerjiye Kimya Sanatı Çeklik Şirketi Tayyar Mahsulat Bölükü'nün mesulü Can Çınsın mındak dedi. Növete 3 optimatik işlep çıkırış liniyesini işlep çıkırvatımız. Künde 1200 tonnadek mahsulat işlep çıkırıp Şincan'ın her kaysı çaylarına evet vatımız. Şincan Kalıptaşlar Enerjiye Kimya Sanatı Çeklik Şirketi növete pişip yetilgen kömür asasıdaki kimya sanatı işlep çıkırış sistemisi berpa kılıp kömürünü gazlaştırıştın birikme ammiyak, oriye, melamin, poli formal degit işlep çıkırıştık mükemmel kasıp zanciri şekillendirdi. İgilinişçe 1. aydın 5. aygıça Abdınım rayon boyca sap, tarif talik kislata mahsulatı bultır kuşu mezgildikiden 57.4%, metal alkohol, oriya mahsulatı ayrımalda 35.3% ve 23.9% köpeygen. Kömür kimya sanatıdan neft kimya sanatı geçe kasıp zanciri sıcıl uzarıp, mahsulatın aşırma kıymeti mukim yukarı götürülüp, Şincan'ın kimya sanatı kasıbının toplanış tesiri kölem özelliği tez gevdilengen.
1: Stansımız Xavri. Bu yılının aldınkı yerimada Şincan'ki sırtkı eşip etilgen her kaysi portlarda yolucu ve yük miktarı mukim eşip köptürlük çegradın kiriş çıkış sallıq məlumatı da tarixdiki yeni yukarı səviyyə yaratıldı. Şincan'daki çegradın kiriş çıkışını tekşürüş boyunca 16 çegra müdafiye tekşürüş punkti çegradın kirgen çıkanlardan cemi 2 milyon 408 min adam kitimini tekşürgen bolup, buldurki şu mezgildikiden 33.2%. Çegradın kirgen çıkan katnaş transport kuralıdan cemi 946 min kitim tekşürülgen bolup, buldurki şu mezgildikiden 27.8% aştı. Aldınkı 20 yılda Şincan'daki çegra tekşürüş organları mülazimet kılış, başkuruş iktidarını özeksiz küçe itip, malını tam ucundan ötküzüş ünümünü sicil östürüp, yük doşuş ekim miktarda, bulturki şu mezgildikiden 25%'lik eşişini devamlıq sağladı. Bunun için de erkeş tam portirken yük doşuş avtomobilleri, bulturki şu mezgildikiden 57 min avtomobil kıytımdan artıq. Torqat portuna bultırkı şu mezgildikiden 30 min avtomobil kıytımdan artıq. Alatau portuna bultırkı şu mezgildikiden 26 min avtomobil kıytımdan artıq köpeydi. Tömüryol portuna Şincan'daki çegra tekşürüş organları çegradın kırgen çıkan poyezden cemi 23 min kıytımını tekşürüp bultırkı şu mezgildikiden 6.8%'lik eşiş süretini sağlap tamujnudun ötüş miktarı memleket boyunca birinci orunda durdu. Aeroport cihette Ürümçi aeroportuna Gərbi Şimal rayonadın Germaniyaya bevasıtı uçudugan Tunce Aviasiya liniyası icadı. Yolucu transport növetçi ayrıplanının katlaş dairesi 18 devletke kengaydı. Otura Asiyatki 5 devletke berip keledigan yolucu transport növetçi ayrıplanı sani memleket boyuca umumi sanının 3'ten 1 kısmını ilgilep memleket boyuca 1. orunda turdu. Şincan'daki çegra tekşürüş organları çegra halkıgan öz avtomobil sayahidi çetel tevelikideki sayahat ömiki katarlıq yeni kespaltıya karada məxsus yol içiş, rayonga ayırıp tekşürüş, bir qitimdila beceriş katarlıq kulay tedbirlerini yolga koyup, avtonom rayondaki çegra halkıgan öz avtomobil sayahidi yakın miktarının bulturki şu mezgildikidin 4.5 hessigi yakın eşşiğe kapaletle kılıp, Çegradın kirgen çıkan çetel tevelikiriki sayahat ömekiden 1500'ge yakınğa mülazimet kılıp, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdgan devlet ve rayonlarının adımiyet olaqsi ve xalık reştini tutaştırışını ünümlük küçe etdi.
0: Stansımız muhberi Joe Yözün haber kılıdı. Jongo Nefet Tabi Gaz Guruhi Tarım Neftliki,
2: Tünögün,
0: G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishidagi asosliq gaz manbasi bo'lgan tarim neft

0: 25 yıllık memleketlik Nahiye Rayon futbol levhe talışış musabıkası da o komanda bilen bilen 7 meydan galibi kılıp çimpiyonluğa erişti. O mundak dedi. Cismani kemtüklük bahane emez. Bu yolunu tallıgan iken ben emeli herkitim arkalık özümünü ispatlaşayım gerek. Etrafımdaki hemmeylenge rahmet eğitimen. Ula beni ızçıl rıgbetlendir geçke, musabıkı meydanıda işenç bilen yügürüp, batırlık bilen küreş kıldım.
1: Bu kıtımki Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı da Kayser Sancı komandasıga vakalten musabıkıge katnaştı. Meydanda o puht top mahardını namayan kılıpla kalmay, orun ilişi yakşı, pas perişi delcaydı. Top uruşu çıraylık bulupla kalmay yana, yakşı tenterbiye ahlakını namayan kıldı. Bir meydan musabıkıda karşı taraf mahirinin peyi tartışıp yıkılıp düşkende o teşebbüskarlık bilen aldığı berip, karşı tarafının putunu sozup ağırıkını pesaytti. Bu görünüş bütün meydan dikilerini tesirlendirdi. O, ''Mən futbol arkalık tekimi köp dost tuttum. Mən meydanda orantılgan dostlukını kadirleymen.'' dedi.
0: Teriner Canye mundak dedi. O azaldan ağırınmaydı. Meydanda bütün küçüne çıkarıdı. Onun sebdaşlarla emez, rakipleri mi onunla kayıl. Ten terbiye hareketi de Kayser nurgun topçula bilen okşaş orunda turuş üçün adetki kişilerin karaganda tekimi köp tırışçalık görsetti. Meydanda onun Kayser'liki kişini tesirlendirdi. Yakında Kayser'nin musabıkı sın görünüşü tordu kent tarkılıp nurgun tordaşlarının alkışı ve mahtışığı erişti. Bir tordaş, o keskin ilişiş çergeni de yanına ak yongul bulup futbolunun en sap kıyafetini namayan kıldı. O musabıkı meydanıdaki ülge dep söz kaldırdı.
1: Kelgüsü hakkıda toktalganda Kayser'nin közleri çaknap ketti. O mundak dedi. Bir kespi futbol kulubuğa berip sınak meşkı kılıp, hakiki kespi futbolcu buluş arzuyumunu emelge aşırış kıtırışımın. Muvaffakiyet kazanmasam mı vazgeçmeymen. Kelgüsü de kespi futbol bilimlerini ügünüp, ternerlik guvahnamısı ilip, yurtumga kaytıp futbolunu mağı okşaş yakış gördüğün tekimi köp balılarının çımlıktaki arzusunu emelge aşırışıgı yerden berimen. Çünkü Şincan'da talantlık balılar bek köp, pekat pürsetli yok. Tekimi köp Şincan yaşlar ösmürlerinin çımlık meydanda yügürüşünü körüş onun en çok arzusu.
0: Sol belekeden ayrılıp kalgan yezi oğludun, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkı meydanıdaki çolpan top çıkıca, künde hıştın yasalgan varı tağı top tepiştin memleketlik çimpiyonluk mukapat iliş sahnesi geçe, Kayser yügürüş ve kan tarı arkalık beden kemtüklükünün arzunun kanatlanışını tosup kalalımaydı kalıkını ispatladı. O bir bilike bilen futbolga bolgan barlık kızgın muhabbetini tirep durdu. Kaytı kaytı yügürüp, her bir ademge turmuşunu kızgın söyduğunun kalıpını hiç kandak neresinin tosup kalalımaydı kalıkını bildirdi. Onun çimlik meydanda cesaret bilen küreş kılıvatkan siması, tenterbiye ruhunun en sapkı yaptı. Şunakla bu tıpraktaki en tesirlik Şincan hikayesi.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Ziba Yar namlıq naqşının yakınlık küyleri bilen başlayımız. Kınanısa Behr Ağaysılar.

0: tertibi ve zahati 2026 yıllık nusxasını besip tarqıtıp oqış yeşidiki balalarga vaksina emleş hizmetini yenimi qilıplaştırdı. Yeni nusxadaki immunitetlaş tertibi ve zahati da mundaq aydınlaştırıldı. Dövlətinin immunitetlaş planındaki vaksinalarını immunitetlaş tertibi ya ki toluqlap emleş prinsipi boyunca birli vaqtta emleş buludu. Kök yötel vaksinasının immunitetlaş tertibi ilgirki 3 aylık bulğandı başlanıştın 2 aylık bulğandı başlanışqa tanışılıp cem'i 5 qetim emlinidi. Qoş valentlik HPV vaksinası dövlətinin immunitetlaş planıqa kırgızıldı. Emleş obyekti 13 yaşlık kızlar bulup cem'i 2 qetim emlinidi. Şunun bilen bile alahide sağlamlık halıdaki balılarga vaksini emleş umumi prinsipi məxsus aydınlaştırıldı. Yakınki yılladın buyan Qorğas Gomin Doğurxanası kuruluşunu tez ilgiri sürdü. Qorğas Gomin Doğurxanası, Jongo Şinjan Otur Asiya Merkezi Doğurxanasının yadroluk vasıtası boluş süpüte bilen Jongo Kazakistan Qorğas Xalqara Çegra Hemkarlık Merkezine tayanç kılıp, Otur Asiya Çihuan Jongyi Tibabiti Merkezi, Hemkarlık Merkezi Ambulatoriyası ve makallaşkan tibbi doğurgerlik karxanası katarlık köp kıl asasi gevdilerini bir tutaş planlap, bütün rayonunu kaplıgan, bir gevdileştirip, maslaştırılgan çigra halkıgan tibi doğru mulazme sistemisini berpa kıldı. 2023 yılı 7. ayda Qorğas Şehirlik Xalık Doktorxanası Nahiye Şehir Derecilik Gomin Doktorxanası bulup, tasdiqlanıp, çigra halkıgan davalaş mulazımıtının muhim bazısıga aylandı. 2024 yılı 13. ayda işqa kirishtirilgan Hemkarlık Merkezi Ambulatoriyası Şinjanga Nişanlık Yardım Beriş Küçü ve OYET'te Məxsus Bölüm İtibaqı Baylıqı tayınıp 8 danlıq doktorlar xizmetxanısı təsdiq qıldı hem Jongi Tibabdı boyunca diagnoz koyuş, davalaş, Milli Tibabet doğruları qatarlıq xas məxsus bölümlerini təsdiq qıldı. Hazır Qorğas Gomin Doğurxanası kəsbinin topulmuş ünümü sicil gevdilinib, Çönning biologiyası, Kangchen doğurgerliki qatarlıq əla süpətlik biotibi doğurgerlik karxanalarını muvaffaqiyyətli kirgizdi. Bunun içi de Hemkarlık Mərkəzidiki Dövlət Doğurgerlik Qoruhi, Gotay tibi doğurgerliki qatarlıq 7 doğur karxanasının doğurxanası, Gomin Doğurxanasının bir gevdileşken ticaret sistemisiga kirgizildi. Pianzi Huang, Dong E Ejiao, Niao Du Qing, Keli qatarlıq 1000 xildin artuq Jongyi tibabdi ve Gharib tibabdi doğruları. Sağlamlık boyunca kütünüş məhsulatları merkezlik halda Pukayda körgezme kılınıp setilip, çigra halkıgan elektronluk soda parçı setip eksport kılıp, doğrularını körgezme kılıp setiş, çigra halkıp taksimlap yetküzüş, sağlamlık boyunca kütünüş mulazımeti, Jongyi tibabdi doğurgerliki medeniyetini tarqıtış bir gevde kılıngan universal çigra halkıgan tibi doğru mulazme süpsi tedirici şekillendi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркібі ипемедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300 427 05 0.

0: 07. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şabuz kılaylı.

0: 1-ci aydan 6-ci aygacha 68 000 kereksiz kona qırlıq qağaz yeşik yığıb elindi. Ürümçedeki 6 rayon bir nahiye dairsidimi kereksiz kona qırlıq qağaz yeşiklerini yığıb eliş paliyeti qaralsız qanat yaydırıldı. Paliyet mezgilinde şehir ahalları kereksiz kağız yeşiklerini tor noktalarına elip gelip, kündelik durmuş buyumları katarlıq soğatlıq buyumga almıştırsı boludu. Bu şirket keyinki kademde yana yeşil, muhit qoğdaydıgan poştığa alaqadar hizmetlerini yaxşı işleydi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertudu.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde tən cevapkarlıqını üstüge iliş, işkili tərəb töləşki bara ver mu? Motorsız katnaş vasitisi, motorluk katnaş vasitisinin zeynini töləşi kerek mu? Degen dilo misalini anlayısla. Cevapkarlıqı bolsula töləş. Bu nurgun kişinin katnaş hadisi tölümüge bolgan düşüncesi. Bırak motorluk katnaş vasıtısı bilen motorsuz katnaş vasıtısı sokulup ketken de bu savat bütünlüğe doğru bulmayı kalıdı. Yakında Korla Tömür Yol Transport Sot Mekkemesi suğurtçının orun besip tölem talep kılış hukuki macrası dilosunu aşkarlap bu hata karışını aydınlaştırdı. 2025 yılı 7 ayda Leo X ikki çaklık toksikletini minip Van X haydigen kiçik tipteki yeni energiyalik avtomobil bilen sokulup ketken. Hadisede toksiklet bilen avtomobil buzulgan. Leo X yaralangan. Katnaş başkuruş tarmakı Leo X bilen Van X hadisede tang cevapkarlıkını üstüge alıdu dep bekitken. Van X'nin avtomobili malum sugurta şirketi de motorlu katnaş vasıtası ziyan sugurtasına katnaştırılgan. Hadisi yüz bergenden kin sugurta şirketi Van X'nin

0: avtomobilning zenini bekitib, remont haqqining 16 ming yen ishkanligini muayyanlashtirgan. Ham kelishim bo'yicha avtomobil zeni sug'urtasi doirasida Van X'ga to'liq summa bo'yicha to'lanmagan.
1: Tölem beriş tamamlangan denkiyin, soğurta şirketi tölemni Leo X'nin töltüv almakçı bolgan. İki tarap köp kitim kengişip nətetsiz bolgan denkiyin, ikinci ayda soğurta şirketi katnaş başkuruş tarmıqa bekitgen tağın cevapkarlıq nüspeti boyuca Leo X üstüden Korla Tömür Yol Transport Sot Mähkemesi'ge dava kılıp, onundan 8000 yuanlı optimobil remote haqqının 20'ni üstüge elişini tələp kılgan. Leo X ikkala tarafının javobgarligi bo'lgan ishkan har qaysi o'zlarining zeynini ustiga ilishi kerak degan. Sot qilish orqali bunda qaralgan. Bu delodagi talash tartishining nuqtasi motorsiz qatnash vositasi shopri Leo X hodisada javobgarligi bor deb bekitilgan. Motorli qatnash vositasi tarafining mol mulk zeynini to'lash javobgarligini ustiga ilishi kerakmi yo'q deganda.
0: Bununla karta Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş bihaterliki kanununun 76. maddesi de mundaq belgelengen. Motorlu katnaş vasıları katnaş hadisi tuğdurup cismani zahim, malmili

Dostu Loşet'in Abunçila Terminalı da maskadan da anlatılıdı. Tekim köp sarkıl mazmunladın xəvərdar bulay desiniz, dektiniz Loşet'in Abunçila Terminalımızdı bolsun.

0: قىلىشتىن بۇرۇنقى 45 مىنۇتتىن 30 مىنۇتقا قىسقىراپ، يولۇچىلار ۋوگزالغا كېلىپلا پويىزغا چىقىپ مېڭىشتەك چېگرا ھالقىغان سەپەرگە چىقىش تەسىراتىدىن ھەقىقىي بەھرىمەن بولدى. جۇڭگو رۇسىيە، جۇڭگو ۋيېتنام، جۇڭگو موڭغۇلىيە، جۇڭگو چاۋشەن خەلقئارا يولۇچىلار پويىزى كىشىلەرنىڭ چېگرا ھالقىپ بېرىپ كېلىشى ۋە ئىقتىساد سودا ئالاقىسىنى زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈردى. دۆلەتنىڭ چېگرىدىن ۋىزىسىز ئۆتۈش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە يولۇچىلار ئېقىمى ئاشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا مەملىكەت بويىچە تۆمۈر يولدا توشۇلغان چەت ئەللىك يولۇچى 12,314,000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 33.6% ئاشتى.
1: Stansımız xəbəri. Tayfun Borni Bavi'nin davamlıq şimalğı sürülüşüge ägişip, Xıbey, Jilin, Liaoning qatarlıq jaylarda qattıq yağmur yağdı. Merkezi Havaray stansı 7-nji ayning 14-nji günü ätigen saat 6'da davamlıq qar yağmurdan qızğuç seriq rangliq agahlandırış çıqardı. 7-nji ayning 14-nji günü saat 8'den 15-nji günü saat 8'geçe Liaoningning sharqi shimoli, Jilinning sharqi, Sanshining janubi, Guangdongning g'arbi shimoli va janubi qismidagi dengiz bo'yi rayonlari, Guangxining sharqi shimoli qatorli qisman joylarda qor yomg'ir yog'di. Joylar tarmoqlar butun kuchi bilan taqobil turib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilish kerak. 7-nji ayning 13-nji kuni tushdan keyin soat 2'larda Muhbir Xibi ölkisi Çıngdı şəhəri, Kənçıng nayəsi, Mıngzilin yezisi, Bəymutan kəntigi kəldi. Bu qitim qatıq yamburnun təsirdə kəlkün suyugi qoşulub, laylatqa, taş parçiləri kənt kütüşüdüğən yolunu üzüb qoyğan idi. Apət kuşurğan rayondaki qol yollarda bir neçə çoğ tipdiki üskünə ciddi remont qılıb atatdı. Чоң типтики автомобиллар маңалмай, кентнинг ич сиртидаги қатнаш асосий жиҳатдан узилиб қолган эди. Чыңда шаҳарлик ўт ўчириш қутқузиш тармоқ атиртининг нақ майдондаги қутқузиш ходими Байбинг мухбирга нақ майдондаги йўлларни ремонт қилиш ва қутқузиш йўткаш хизматининг мас қадамда илиб берилиётганлигини айтди. Байбинг мундай деди: Şəhərlik ot üçürüş qutquzuş idarəsi qumandallıq ştabi 9 ot üçürüş avtomobili. 52 komandır jangçını başlap, Mıngzilin yezisidiki apət yüzbəgən nəq meydanğı yitip gəldi. Hazır biznin işki ətirtimiz apət yüzbəgən kənd kikirip, hökumətki yardımlaşıp, xadımlarını qutquzuş, yötkəş xizmətini qanat yaydırıb atıdı. Xəbər berilgənge qədər Mıngzilin yezisidiki qismən qol yolla Dəsləbki qədəmdə tutaşdırılıb, kiçik tipdiki qutquzuş avtomobilləri, maddi əşyalarını toşuyduğan avtomobillərinin qatnışığa kapalətlik qilindi. Mıngzılın yezilik partikomunun şujisi Li Changshin mındaq dedi. Hazır hər qayz kəntlə bilən alaqiləşdik. Apət kuşurğan amma arqarqıdın bexətər jayğı yötkəldi. Hazır vaqtlıq orınlaşdırış noqtısıda yəni 230 adəm ba. Əmmisi egzirək jayğı orınlaşdırıldı. Jiddi ahvalga taqabul turish loyihasiga asosan biz yotkash doirasini kengaytirib, yotkashga tegishli xodimlarni muddatdan burun yotkiduq. 7-nji ayning 13-nji kuni kechidan boshlab Liaoningning nurg'un joylarida qor yomg'ir va qattiq qor yomg'ir yog'di. Shenyangning janubidagi qisman joylarda favqulodda zo'r qor yomg'ir yog'di. Шинияң шәһәрлек кәлкүнді мұдапиеленеш құрғақчылық тақабыл тұрыш құбандалық штабе 7-нші айның 13-нші күні бүтін шәһәрнің кәлкүндің мұдапиеленеш жидді әхвалғы тақабыл тұрыш дәрежесіні бірінші дәрежеге өстірді. Шинияң шәһәрлек кәлкүнді мұдапиеленеш құрғақчылық тақабыл тұрыш құбандалық штабының қызметшісі Линен мұндай дейді. Бүтін шәһәрдегі әрқайсы районлар қатерлік өйлер, Дәрияға яқын қатерлік районлар, су амбарларының кәлкүн аққызуш районлары, тау кәлкүні геологиялық апаты асан жүз бердіған районлар, санатория, ойман, асан өлчілік жүз бердіған районлардағы кішілеріне бейқатар өткеді. Бүтін шәһәрдегі оттыр башлангыш мектеп, ясли, мектеп сыртыдағы тәрбиелеш аппаратлары дәріс тоқтатты. Түрлі коллектив дала фаалиятлары Чоң типтики аммави фаалиятларни ўтказиш тўхтатилди. Фушун, Жинжу, Панжин қатарлиқ жойларми орқа-орқадан дарс тўхтатиш, тижоратни тўхтатиш, иш тўхтатиш қатарлиқ жиддий хавфдан сақлиниш тадбирларини йўлга қўйди. 7 ayının 13. günü saat 13'e Liaoning ölkesi 238.990 ommini yötkedi. Liaoning ölkesinin Lingyuan şehirdeki opet en iğir bolgan Yezi Bazar, Dao Erdeng Bazarı'da bazar başlıkı Li Suşa umandak dedi. Hazır biz maşini bilen ciddi remont kılış grubusunu yötkep, gömürlüp düşken yollarını remont kılıp atımız. Lay latkılarını tazılap, aldı bilen kent grupa ol yollarını ravallaştırdık. Katık yağmurunun tesirde Şinyang, Dalian, Dendong katarlık cayladaki kısmen tömür yollarda poiz vakitlik toktudu. Mölçerlenişçe 7. ayının 14. günü saat 20 geçe Liaoning'nin köp kısım caylarda yanıla kar yağmur yağı diken. Kısmen caylada pevkuladı zor kar yağmur yağı diken. Jilin ülkesinin otra şark rayonlarında katık yağmur yağdı. Hazır 27 su ambarda su kelkün çekedin eşip getip tertiplik su koyup berildi. Herkes çoğun gol su ambarlarının yürüyüşü mokim boldı. Liaoyuan şehri Dongfeng nayası Rınhe su ambarını başkuruş merkezinin müdürü Liu Ping tonuşturup mındak dedi. Bu ketim yağmur yağıştın burun su orne 353 bütün 110 metre idi. Hazır yağmur devamlık yığıp atıdı. Kelkün su çeniga yana 10 santimetre yıkılıp kaldı. Eğer su çene örlese, kelkün suyunu tekimi köp koyu etişki doğru keledi.
0: Stansımız haberi. Amerika Zontongi Trump 7. ayının 13. günü Amerika'nın İran'ı denizde kamal kılışını əsligi keltürüdü qallıqını, hem de Hormuz boğazıdan toşuludugan barlıq mallardın 20% haq alıdı qallıqını bildirdi. Amerika Armiyası Merkezi Komandallıq Ştabi 7. ayının 13. günü bunu olanı bildirdi. Amerika Armiyası Amerika Şarkı kısım vaxtı 7. ayının 14. günü saat 16'dan başlap İran'ı denizde kamal kılış hareketini əsligi keltürüdü. Amerika Armiyası İran'ın portları ve deniz boyu rayonlarından ötüdüğün paraxotlarını kamal kılış tedbirini icra kılıdı. Hem de kamal kılış belgelenmesi xilaplı kılmağın paraxotlarının bu rayondaki su sahilinde katnışını devamlı kollaydı. Bunun başka Amerika Merkezi Komandallık Ştabi 7. ayının 13. günü Amerika Armiyası'nın şu gündün başlap İran'a o da 3. akşam hava hücumu kılgallıqını bildirdi. İran Armiyası şu yer vaxtı 7. ayının 14. günü səhərdə bayanat ilan kılıp, Amerika'nın yakınkı məzgildə İran'a davamlıq yürgüzgən iğva gerçilik və tacavuzcılıq kılmışıqı qarıta, İran Armiyası neç saat ilgiri uşquçsız ayırpılan bilən Kuveyt turuşluq Amerika Armiyası'nın xəbərləşi sistemisi, yıqılğı saxlaş əslihəsi, vətənpərvər namlıq hava müdafiə sistemisi, kontrol munari, həm də oxdoru ıskılatıqa zərb bərdiyi dedi. Bunun başka İran Deniz Armiyası Amerika'nın başkurulduğun bomba arqılıq İran'ın bir kısım hərbi əslihəlilerine hücum kılgallıqı inkas qaytırış üçün Çarlıguchi başkurulduğun bomba koyup verip Amerika Armiyası'nın hərbi paraxotları zərbi bərdi.
1: Örmətli radio anlıqçılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Aziz dostlar, bugünkü programımızı Buyluk Bağları namlıq naqşının yakınlıq köyleri bilen başlayımız. Qani, Bahar Alğayslı.

Hürmetli radio anlıqçılar, yukarıda xat yazmay özün kelgin namlıq naqçını hazırlarınızı sunduk. Dostlar, Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımızı boyu canlı dişberdik. Allah'ın Allah'a rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 육수로 왔던 신정. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Şincan'ın su tecaş teknikisi, devlet pen tekniki terakkatı mukafatıga erişip, 136 milyon mo yerini kurgak rayon yezi igilikide su tecaş kıyım buluş meselesini hel kılıştiki, cungu layihası bilen temelli gelikini tonuşturumuz.
1: Şincan Boz Yer Özleştiriş Pelleri Akademiyası başlamcı bulgan, şimaldaki kurgak rayonlarda asaslık ziraatlerden mol husul iliş, el aspetlik, yukarı ünümlük su ticaj tekniksi ve cabdukları hem onu kullanış türü kurgak rayonlarının yizigilik de su ticaj sahası da icadi büsüş hasıl kılgallıktın. Yakında 2025 yıllık Devlet Pen Tekniki Terakkiyatı mukafatı boyunca ikinci derecelik mukafatka erişti.
0: Devletimizin şimalideki kurgak rayonlarının terilgü yer kölümü bütün memleketinin 56%'ini, su baylıkı bütün memleketinin aran 19%'ini ilgileydi. Teminleş bilen ihtiyaç iğir derecede tamponsuz. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Yinfeyhu Katarlık Mutakasla başçılıkıdaki kollektif 2011 yılıdan başlap 14 yıl birleşip ötkelge hücum kılıp ziraat fizyologiyası, dikkançılık teknikisi tedbirleri bilen kuruluş teknikisini çoğunkur yugurup kurgak rayılada ziraatlerden mol husul eliş, ala süpetlik, yukur ünümlük su ticeştiki açkuşluk teknikilik kıyın meslelerini muvaffakiyetlik el kıldı. Bu kollektif kurgak rayonlardaki ziraatlarının hayatlıkta bolgan su ihtiyacı uçurunu köp ölçemlik boşluk yer bir gevdileşken seziş sistemisini tuncuk etim berpa kılıp su ihtiyacını aldım mülçerleşinin inatlık derecesini en enevi usulgu karaganda 21.3% aşırdı. Ziraatlarda su ticaydıgan ala süpetlik, yukarı ünümlük su Oğut bir gevdileşken, del cayda tedbir belgeleşini kolla sistemisini tatkik kılıp çıkıp 15% su ticeşini işgâ aşırdı. Tatkik kılıp yasalgan kuyaş energiyelik, simsiz, akli iktidarlık elektrik klapani, yukarı ünümlük süzüş üskünesi katarlık üskünelerinin energiye serpiyatı en enevi usulunun üçtün birge doğru geldi. Bu kollektif kurgan su tejash retsept xaritasi ve aqliy iqtidorlik tadbiri belgilash bulut supusi odatdagi andiziga selish turganda 10% su tejab asoslik sifat ko'rsatkichini 8%dan ko'proq o'stirdi.
1: Növbette bu türünün neticesi Gərbi Şimal, Şimali Cungu, Şərqi Şimal Qatarlıq caylarda 136 milyon modun artıq yerdi kengaytılıp, dehqanlarının kırmını köpəytip, 27 milyard 800 milyon yuandın artıq çıkımını ticəşki türtkü boldi. Bingtuan Pantexniki İdarisi Partiya Qorpusunun şujisi Tung Junhua mundaq dedi. Bu tür kurgak rayonlardaki su tuprak baylıq ziddiyetideki halkılık boğma haletini muvaffakiyetlik el kılıp, devletnin açlık bihaterlikigi kapaletlik kılış ve dünyadaki kurgak rayonlardaki yizigiliki de su ticeş kıyım buluş meselesini el kılışını Cungu layihası bilen temelledi.
0: Ben tatkikat kollektifi bir tüp kevez mayısının 100 milyon mu munbet etizgiçe, çöllükten mol husulluk bostallıkçı bolgan ceryanda 14 yıl çıntırıp her bir tamçı suunun ünümünü en zor derecede cari kıldırıp, pen teknikinin küçü arkalık kurgak rayılarının yezi ilgilikine yeni menzil içip bədi.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun təşviqat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmasına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abonçular terminalıda mask edemde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda bundak bezbullah boyu için anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde Gong'an Ministerliği Tinç Aman Dala 2026 məxsus hareketini kanat yaydırışını orullaştırma kıldı. Ürümçi Şehirlik Poşti İdarisi köp tedbirini tən kullanıp tez yollanmını yenik cavdınıp atlanış imkaniyetine iyi kıldı. Qatarlı haberlerini anlayızla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde tən cavabkarlıqını üstüge iliş, işkili tərəb töləşki bara vermi? Motorsuz katnaş vasitası, motorluk katnaş vasitasının zeynini tölüşü kerek mu? Degen dilo misal.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde tən cevapkarlıqını üstüge iliş, işkili tərəb töləşki baraver mu? Motorsız katnaş vasitisi, motorluk katnaş vasitisinin zeynini töləşi kerek mu? Degen dilo misalını anlayısla. Cevapkarlıqı bolsalı töləş. Bu nurgun kişinin katnaş hadisi tölemegi bolgan tüşensi. Bırak motorluk katnaş vasitisi bilen motorsız katnaş vasitisi sokulup ketkende bu savat bütünlüğe doğru bulmayı kalıdı. Yakında Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi sugurtçının orun besip tölem talep kılış hukuki macrası dilosunu aşkarlap bu hata karışını aydınlaştırdı. 2025 yılı 7 ayda Leo Ekes işki çaklık tok sekiletini minip Van X heydigen küçük tipteki yeni energiyelik abdumobil bilen sokulup ketken. Arısı da tok sekilet bilen abdumobil buzulgan. Leo Ekes yaralangan. Katnaş başkuruş tarmakı Leo Ekes bilen Van X arısı da ten cevapkarlıkını üstüge alıdu dep bekitken. Van X'nin abdumobili malum sugurta şirketi de motorlu katnaş vasitisi ziyan sugurtasına katnaştırılgan. Hadisi yüz bergenliğinkin sugurta şirketi Van X'nin abdumobilinin ziyanını bekitip remont hakkının 16 milyon işkerlikini muayyerleştirgen. Hem kelişim boyunca abdumobil ziyanı sugurtası dairesi de Van X'ke toluk somu boyunca tölen bergen.
0: Tölem beriş tamamlangandan keyin sugurta şirketi tölemni Leo X'nin töltüp almakçı bolgan. İki tarap köp ketim kengişip netijesiz bolgandan keyin ikinci ayda sugurta şirketi katnaş başkuruş tarmakı bekitgen tang javobgarlıkny isbati boyunca Leo X üstüden Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesige dava kılıp onundan 8 000 yuanın abdumobil remont hakkının 20'ni üstüge elişini talep kılgan. Leo X ikkili tarafının cevapkarlığı bolgan işken, her kaysi özlerinin zeynini üstüge ilişi kerek degen. Sot kılış arkalık mında karalgan. Bu delodaki talaş tartışının noktası, motorsuz katnaş vasitisi şopri Leo X hadisinde cevapkarlığı barda bekitilgen. Motorlu katnaş vasitisi tarafının mal mülük zeynini töyleş cevapkarlığını üstüge ilişi kerek mi yok degen der.
1: Bununla karta Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş bihaterliki kanununun 76. maddesi de mundak belgelengen. Motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi tuğdurup cismani zahim, malmülük zeynik heltirip çıkargan bolsa, sugurta şirketi motorlu katnaş vasıtısı 3. taraf cevapkarlık mecburi sugurtasının cevapkarlık çeki dairesi de tölen birdi. Yetmegen kısmıga tövendeki belgeleme boyunca tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Birinci, motorluk katnaş vasıtları oturusu da katnaş hadisi yüzberse, hatalıkı bar taraf tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Her iki tarafının hatalıkı bolsa, her kaysi hatalıkının nispeti boyunca cevapkarlıkını üstüge alıdı. Motorluk katnaş vasıtları bilen motorsuz katnaş vasıtlarını hedi güçle, piyadla oturusu da katnaş hadisi yüzberse, motorsuz katnaş vasitisi heydi güç ile piyadilerde hatalık bulmasa, motorluk katnaş vasitisi terep tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Motorsuz katnaş vasitisi heydi güçü, piyadilerde hatalık varlıkını ispatlaydıgan delil ispat bolsa, hatalık derisigi karab, motorluk katnaş vasitisi terepnin tölem cevapkarlıkı muvafık yeniklidilidir. Motorluk katnaş vasitisi tarafta hatalık bulmasa, tölem cevapkarlığı 10%'nin eşip etmeydi. Katnaş hadisindeki ziyanı motorsuz katnaş vasitisi heydi göçü, piyadla motorluk katnaş vasitisini kasten soku ötüp keltürüp çıkargan bolsa, motorluk katnaş vasitisi taraf tölem cevapkarlığını üstüge almaydı.
0: Bunundan başka kanunda fakat motorlu katnaş vasitisi tarafının motorsuz katnaş vasitisi tarafı bolgan tölem cevapkarlığı belgelengen. Motorsuz katnaş vasitisi heydi gücünün motorlu katnaş vasitisi tarafının mal mülük zeynini tölep berişi kerekliği belgelenmegen. Motorsuz katnaş vasitisi heydi gücüde hatalık bolgan taqdırdı mu? Kanuni akıbet fakat motorlu katnaş vasitisi tarafının tölem cevapkarlıkını yeniletiş. Hergiz mu iki taraf otursa da öz ara tölem münasibeti orantışamaz. Sot mahkemesi munda karagan. Katnaş başkuruş tarmakları çıkargan hadisi cevapkarlıkını bekitiş, iki tarafının hadis keltürüp çıkarıştaki hatalıkının çoğun kiçiklikini ayırış. Haq talab tölem javobgarligini bekitishda eng oxirida kim kimga tölem beradi, qanchalik tölem beradi, ikkisining xarakteri o'xshamaydi.
1: Bu diloda Van ikis motorluk qatnash vasitisi taraf bo'lish sifati bilan motorsiz qatnash vasitisi shopiri Leo ikisga mol-mulk zirini to'lab berishni tashabbus qilgan. Buning qonun asosi yo'q. Sug'urtichining o'rin besib to'lam talab qilish huquqi sug'urtalanuvchining qonunlik talab qilish huquqidan bahraman bo'lishini oldingi shart qiladi. Asosiy talab qilish huquqi mavjud bo'lmasa, vakolatan to'lam talab qilishdan so'z ochqili bo'lmaydi. Sud mahkamasi qonun bo'yicha hukm chiqarib, sug'urta shirkatining barliq da'vo talabini rad qilgan. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'lgan. Sudchi mundaq eskertdi. Mazkur delodagi hukm kesimining orqasiga yo'l qatnash qonunidagi bir turlik muhim prinsip qatnash hodisasida xatiri cho'ng Xatardan özünü qaçırış iqtidarı küçlük bolğan tərəb javobgarlıqni üstüge eliş prinsipi yoşurunğan. Motorluq qatnaş vasitisi yuqarı sürəti yürüydigan qatnaş vasitisi boluş süpti bilen, onun süpti, sürəti və texniki alaydiliki ətrapdaki qatnaş quşlağa texmi yuqarı xəb elib gelir. Qonunda shu sababdan motorli qatnash vositasi tarafdan texmi qattiq diqqat qilish majburiyati va bexatarlikni kafolatlantirish mas'uliyatini ustiga elish talab qilinadi. Albatta, motorsiz qatnash vositasi haydovchilar yoki piyodalar motorli qatnash vositasini qasdan so'qib o'tgan yoki motorli qatnash vositasida haqiqatan xatolik bo'lmaganda qonunning to'lam javobgarligini taqsimlashi ayrim gap.
0: Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, qatnash saqchi tarmoqqa chiqarib bergan qatnash hodisasi javobgarlik e'tirofnomasidagi javobgarlik haq talab qonunidagi to'lam majburiyati bilan o'xshash emas. Tang javobgarlikni ustiga elish hargizmo ikki taraf yerimdan to'lashga barobar emas. Lekin bu hargizmo motorsiz qatnash vositalari tarafining tayinlangan asosimiz bor deb hech nimadan qo'rqmasmi bo'ladiganligidan derak bermaydi. Qonun ojiz o'rinda turg'uchilarni qo'g'daydi. Qonunga xilof qilmishni emas. Har bir motorsiz qatnash vositasi shopiri hodisasi yuz berganda sog'lomlik va hayotlikni pul bilan o'lchagilib bo'lmaydiganligini bilishi kerak. Qoidaga rioya qilish, bexatarlikka rioya qilganlik. Qonundan ayminish, hayotlikdan ayminishdir.
1: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning mu maslahat so'radigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texmi ko'p esil mazmunlari Solution abonachilar terminalida.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shinjonni taraqqiy qilayotganiga 20 nacha yil bo'lgan sog'lomlik qonun markazi Konfuyan asl maqsadi chiqib turib, Shinjondagi kishilarning sog'lomligini qo'g'dab keldi. Shinjonda yildiz tartib sifatli xomashyoni qatlama-qatlam tanlab, ilg'or hunar texnikasini qo'llanib, yaxshi mahsulot ishlab chiqadi. Veychankan, Fufunzi, Maycho, Birkmi, Miyukoktat, Zijinlongji, Oqsil talqini qatorliq ko'p xil kutunish mahsuloti sifatining yaxshiligi bilan 20 nacha yildan buyon Shinjondagi har millat do'stlarining ishonchisiga erishib keldi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-ning 15-chi kuni Kucha shahri qurilish atrofida pochta telegraf faoliyatlari qorasidagi birinchi do'kon, ya'ni Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida. 7-ning 16-chi kuni Shayar nohiya Egarchi ko'chasi Oltin Burkut maydoni yendiki Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida xaridorlarga sog'lomlik jihatida 1:1 100 turani maslahat berdi. Shuning bilan bir vaqtda alohida e'tibor va setish sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'konga kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushalliklarga erisha oladi. Konfuyan shirkatining maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'g'daydi. Shinjonni taraqqiy qilayotganiga 20 nacha yil bo'lgan sog'lomlik qonun markazi Konfuyan asl maqsadi chiqib turib, Shinjondagi kishilarning sog'lomligini qo'g'dab keldi. Shinjonda yildiz tartib sifatli xomashyoni qatlama-qatlam tanlab, ilg'or

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda nihoya halqib ishlab, yiqilib yaralanganda shu joy birlashib murassa qildi degan mazmun diqqatingizda bo'ldi. Yaqinda Kunas nohiyasidan kelgan Zoikis Borul To'qay nohiya Chiyg'an jigidi yezisi har taraflama tuzash markazining murassatsining qo'lini tutib turib, qayta rahmat aytdi. Vakolatan chorubek sababidan tasodifiy yiqilib tushib yorilish keltirib chiqargan nohiya halqigan bir maydon majra shu joydagi har taraflama tuzash markazi adliya o'rni xalq murassa komitetining birlashma murassa qilishi bilan muvaffaqiyatli hal qilindi. Zoikis Kunas nohiyasidan Chiyg'an jigidi yezisiga kelib, kent aholisi Baikisning chorvasini boqqan. O'ylamagan yerdan vakolatan beqish jarayonida Zoikis ehtiyotsizlikdan otdan yiqilib tushib yaralangan. Davolanish xarajati va ishqi daxli yetkizish zeyni aslidan bayashat bo'lmagan turmushini texmo nacharlashtirib o'tgan. Ikki taraf to'lam masalasi to'g'risida ko'p qitim kengashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgan. Zoikis Chiyg'an jigidi yezilik har taraflama tuzash markazidan yordam so'rgan.
0: Har taraflama tuzash markazi ham turtki bo'lish mexanizmini tezdan qo'zg'itib, adliya o'rni xalq murassa komiteti bilan birlashib, murassa maxsus bani tashkil etdi. Murassachilar davolashchilarni ziyorat qilib, ishning jarayoni, yonish ahvoli va davolanish xarajatini tekshirib aniqlab, paketni egallash asosida ikki tarafni 100 turana murassa qilishga tashkil etdi. Bir tarafdan BAX-ga haq talab qonun dasturidagi yollab ishlatish munosabati va jismoniy ziyon to'limi to'g'risidagi qonun belgilamalarini tafsili tushuntirib, u ustiga elishqi tegishlik javobgarlikni aydinlashtirdi. Yana bir tarafdan Zoikisning kayfiyatini turaqlashtirib, uni da'vo talabini oqilona ifodalashga, to'lam summasini muvofiq hisoblashga yetakladi.
1: Fikr almashtirish orqali ikki taraf oxiri birdaklik hosil qilib, Zoikis Zoikisga bir qadamda 30 ming yen ziyonni to'lab beradigan bo'ldi, ham naq maydonda to'lab berdi. Zoikis bu ish to'g'risida boshqa javobgarlikni surishtirmaydiganligini bildirdi. Ikki taraf qo'l elishib yarashib qoldi. Borul To'qay nohiyasi Chiyg'an jigidi yezilik har taraflama tuzash markazi tez oralashish, ko'p taraf ham turtki bo'lish, qonun bo'yicha murassa qilish, iz qo'g'lab qayta ziyorat qilishdan iborat amgak majralarini murassa qilish xizmat usulini yakunlab va shakllantirib, sirtdan kelgan ishlamchilarning huquq manfaatini kafolatlantirishni doiralashtirib, radga turg'izib, tekshirish sistemasiga kirgizib, amgak va shaqqi yollab ishlatish qatorliq sohalardagi ziddiyat majralarini qarallik radga turg'izib tekshirib, inoqlikning birinchi mudofaa sepini mustahkamladi. Bu yildan buyon butun yezi bo'yicha turlik ziddiyat majradan 40 natisi muvaffaqiyatli murassa qilinib, murassaning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati 98% ga yetdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Ихсатчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdudur.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmayılı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolayılı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başla ili.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Rok kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı çişbeydik. Tekimi köp mezmullani, sılı şatin terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü güllünü matkan yazı kenetlerine nazar sahibimizde Ağtu Yaza İgilik Kasıplar Bağçısının Çöllükte Tarakiyat Yeni Yolu Üstede İzdini Matkanlıqını tanıştırımız. Ağtu Nekiyası Çarlon Bazırı Koillon Cayon Əsliyelik Yazı İgilik Bağçısıda yakında 2918 parnik kralışıp rətlik yasalı

0: Yığıran qalqan, təmisal çüçüməl, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
2: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
3: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
1: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
3: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
1: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat kıl.
1: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

ticaret, qoş yönelişlik ortak payda elişni haqiqi işqa aşırdı. Çat, yıraq orman rayonlarda otun müdafiyelimiş küşleri tarqaq buluş, maslaşıp başkuruş, qoğdaştiki aciz, ağırıq noktalarga karta o başlamçılıq bilen, etraptiki yezi bazar, ormançılıq meydanları bilen hem türtkü bulup, orman ot apıtının aldını iliş, yeni mekanizmini ornatışta yanılıq yartıp, tözümünü ortak barpa kılış, xavip xatarının ortak aldını iliş, koşunni ortak mäşiqlendiriş, ot ahvalini ortak tügütiş, mesuliyetini ortak zimmesige ilişni işqaşırıp, milyon mu ekologiya ormanının müdafiye iktidarını umumiyüzlük östürüp, bu yıl kent kölemde yeniden burandın müdafiyelenip, kumni turaklaştırış ormanı barpa kılış üçün bihaterlik tüven çekini müstehkemledi. 13 yıl kum buranga hemrah bulup, 13 yıl asli maksatını uyul taştek müstehkemledi. Kum buran şehrini korşu bilişten, kum barxallarını yeşillaştırış arqılıq tezgilleşkice, Mekit mahiyasıda kum buranlı hava rayi zor derecede azaydı. Bu yıl sicil algı silcidilgan kumluq girvekini kaşalaş kurulışı Cenubi Şincan'ın ekologiya tosqını üzliksiz puxtiladi. Bu çöl bayavan bostallıqının özgürüşüge, Yen Hunxay'nın kumluqta yıltız tartıştiki küreş izleri uyuldu. Yen Hunxay mundaqtıdı. Qumdan müdafiyelenish qumni tezgillashda udul yol yo'q. Faqat har kuni chang turib, qadamda bir iz qoldirib amaliy ishlashli bor. Bu yil butun mahiyaning bo'randan müdafiyelenib qumni turaqlashtirish vazifasi mushkil. Men davomli mas'uliyatni zimmamga olib, birinchi safda yildiz tortib, kadrlar ammini boshlab, qum dengizida cho'nqiri yildiz tortib, ko'chat tikib yashillikni qo'g'dab, qum tezgillash andiyisini sijil alaylaştırıp, kum kespini zoraytı mən.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın münbet varak programısı əndir yıqtınla yezi gilgi yeza dihqallarga alaqıdar uçurlar olsun. Yakında 1004-cü şey Köktala Şehirlik Yezi İgiliki Yezi İdarisi mundaqtadi. Mutaxassislar grupsi yakında 67-ci tüvendiki küzgü buğdayının 10,000 moluk ülgü bölükini haqiqi yigip təşirip ötküzü aldı. Neticede görstilişçe ülgü bölükünün oturuca mobeşi usulü 750,146 kilogramı yetip 750 kilogramlık çoğun ötkelini muvaffaqiyyatlik bösüp ötken. Bu Şinjan Bingtuan'ın asaslık açlık, yağlıktan ziraatlerden kent kölemde yukarı usul iliş boyunca barpa kılış hizmeti de bösüş karakterlik ilgirleştiğinin kolgu keltürül geldikiden diyerek berdi. Bu kitim tekşürüp ötküzü bilingan 10,000 moluk küzgü buğday ülgü bölükünün umumi külümü 10,691,3 moğa. Terildiğin sortlağa Şindong 52 numar ve Şindong 62 numar talap işletilgen. Hem kurni kıskartıp tüpünü köpaytış, dal jayda kimyalik kontrol kılış, temitip soğuruş bilen oğutlaştığı bir gavdalaştırış arkalık aşkışlık teknikler toplaştırılıp kullanılıp, ölçemleştirip teriş, inçkileştirip pervaş kılış arkalık yukarı usul ilişka puhta asas elendi. Tekşürüp ötküzüviliş grupsi nak meydanda tekşürüş arkalık 556,46 mo vekil karakterlik yerini tallap emeli yığıvilip usulunu ölçedi. Devlet ölçümündeki su terkibi nisbeti 13% boyunca sundurup hesaplığında oturuca mobeşi usulü 750,146 kilogramı yetip usulunun kent külümde tekşi

dostlar, bu sahibimizde. Nem üçün adam ciddiləşkəndə alqını toxtumay tərləydi o deyən temada savad sözləb yerimiz. Kiçik dostlar, sizdə ədisi bahar səylisigi barmaqçı bolub, kəştə karvatda uyaq buyaqı örülüb uxlayalmayı alqınızın höl bolub kətkəndək. Yəki, bütün sınıb tiklərinin aldı turub hikayı sözləb, mikrofonu qolunuzda tutqanda xuddi sılıq bir beliqni tutu alqandək tuyğuğu kilib qalğan keçirmişiniz bolub baqqan mı? Bugün biz bu tip şimakını yeşip bakaylı. Yani neyim üçün ciddiyleşkende alkan küçük fontanğa aylınıp kalıdı? Bu ne bədinimizdeki simpatik nervada batılıdığan komandandan başlap sözleşki doğru geliydi. O, kutu 24 saat post turuduğan karavolgu oxşaş, məxsus ciddi əhvalgı taqabıl turuşku məsul. Siz ciddiyleşkende çoğ mağındaki signal bərgüç, örük miğzi yadrosi dərhal, diqqət, əhval ba dəb signal berudu. Simpatik nervula signalini tapşırvalgan dinkeyin dərhal uruşqı təyərli qılış halı tege kırıdı. Bu xuddi oyunda tezlidiş kunupkisi besilgan qoxşaydı. Bu vaqtda sizning yurakingiz texmo tez soqdi. Nafsingiz tezlashib, muskullaringiz mo'chingishib, har vaqt jang qilish yoki qichqa tayyor turadi. Alqiningizning tarlishi dal mushu jiddiy ishlarga taqabil turish tizimidagi qiziqarli bir kichik mexanizmdir. Alqinimizdagi teri ostiga ejir-mejir kichik jumak yoshirilgan bo'lib, tibbiy jihatda tarbiyasi deb ataladi. Her bir kiçik cümek simpatik nervuların telefon simığı olanğan bolup, ciddiyleşi signalı yetip gelgende nervu ahırkı uççi acetil xolin dep atılıdgan bir xil kimyelik uçur yetküzüp berudu. Bu uçur xuddi aşkuşkı oxşaş tər bezi hüceyirlerinin kulup töşkeki sancılıp karas kurus kılgan avaz bilen tər bezi hüceyirleri can tikip kandın su tərkibini süzüp elip, andın kiçik neyce arqılıq teri yüzüge sıkıp çıkırdı. Şunun bilen alqınınız tərləydi. Lekin siz belkim

0: Arzı şikayetlerini bir taraf kılıştaki yip halkılık mekanizm ornatıp, rayon ticaret soğudu muhitini her tarafıma elalaştırdı. Abdonom rayonluk Taraqqiyat ve Islahat Komiteti Kanun Nizam Başkarımızının 4. derecelik tekşürüp tatqiq kılgıçısı Yuan Shaoli mundaq dedi. İşini yukarı önümde bitirişki türtüki bulup, devletinin 13 türlük iş türü asasında 8 türlük yenilik yartış iş türünü köpeyttik. İltimas taleplerini kayıtma inkas kılış meksus sahip seçip, 5 kıl yolunu biriktirip, erz kabul kılınan aman becerişini işe aşırdık. 120 nefer yiz kılış kadımı kabul kılıp, bir türküm közütüp ölçeş ponket noktalarını tallap teklif kılıp, ticaret asasi gevdelerinin ıltımas talepi, tekliflerini daimlik topla becerdik. Karhanlarga alakadar memuri kanun icra kılış mesele yapışıdın 841'ni redki turguzup becerip, karhanlarının 78 milyon 150 milyon iktisadi ziyinini kaytırıp geldik. Halkının sadasını asas kılıp, mulazmet ünümünü östürüp, karhana, ammını yiz kılgılı, erişkili buluş imkaniyetiye yıkıldık. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüşte. Halkını közleş, esli məksidini çınsaklap, emeliyetçil bulup, mesuliyetini zimmeye elip, netice yartıp, ammının kırımını köpeytip, beytiş. Karhallarının yukur süpetlik tarakiyatını, mesuliyetini adakılış ünümünü ölçeştiki gandım buyan mevkani, təvəlik rayondaki kesip tarakiyatı cahetiki adem şiltiş ihtiyacı koyup, emge gandım buyan mevkani, təvəlik rayondaki kesip tarakiyatı cahetiki adem işiltiş ihtiyacı koyup, emgek mulazımıtı boyuca iş korulaştırıştaki, hem türtüki buluş hizmet mekanizmini takamillaştırıp, türlük baylıklarını bir tutaş pilallap biriktirip, delcaydı mulazımet kılıç tedbirlerini inçkileştirip, adem işiltiş iş korulaştaki temilleş bilen ihtiyaç oturuştaki ziddiyetini ünümlik el kılıp, Bayonğulun oblastıdaki herkaysi nahiye şehirle hem etraptaki rayonlardın cemi 1691 emgek küçünü delce aydı yetküzüp verdi. Bunun bilen mıngdın artık emgekçi muvaffakiyetlik halda kabul kılınıp iş ornağa çıktı. Bağcı rayonu yana en-enevi dehkan işlemçilerini kesipleşken kesip işçileri tıpkı özgertişke hakiki türtükü buluş için Çinlen ailesi terbiyeleş mulazmet bağısını köngül koyup berpa kılıp, kesip maharatı boyucu terbiyeleş dersini zakaz şekilde tesis kılıp, sektiki emeli meşgulat menzirisini dershanı okutuşu sığdırıp, danlık ustaz şagirdini yitekleş, kiyinkile oldun kılabilen koşmaklıştak yetiştiriş endiyesini yolgu koyup, emgekçilerinin cismani emgektin maharet boyucu işgı uğruluşu karap, tipini özgertip derecesini östürüşüge küç koştu. Nöbette bu baza cemi, işkimindin artık dehkan işlemçinin kesip işçisiğe aylanışıgı yardım verdi. Bunun içi de 600'dün köprek kişi karhanının tekniki tayançısıgı aylandı. Korlu İktisat Teknik Tarakiyat Rayonu İktisaslıkla Mulazmet Merkezinin muavun müdiri Liu Yanru mundaq dedi. Çinlen ailemizde asaslıqı karhanlardaki kesip işçilerini terbiyeler, emgek güçlerini muşerden yötkep çıkırımız. Çinlen ailemiz terbiyeleş bilen bile, konalgo, mulazmet bilen temiller, işçilerini karhanlarına teyhimi yakşı yetküzüp, karhanlarını iş ornını teyhimi yakşı mokumlaştırıp, kırımını aşırış imkaniyetiyi yıkıldık. Şincan Dağlı Aile Tokumçılığı, Boyakçılık Fen Teknik Çeklik Şirketi Rekt Tokus Sekhinin Meşgulatçısı Sırapıl Eysa Mındak dedi. Bu yargı gelgenden ki, hakiki türde hatırcamlık duygusuyla ilgi buldum. Bu yerden hizmet muayetine ait yakşı, emgek cahitki kapal etme cahide, karhan yana bizge su, tok, esliyeler, toluk, yalguz kişilik yatak taksimle verdi. Şu vaxt tamıkımız eksiz. Halkı bakht yaratış, en çok siyasi netice. Cimine nahiyesi çarvıçılık rayonlardaki davalaş mulazımet sahasındaki ağırık nokta, kıyın nokta meselelerine karta, ögünüş terbiyesi arkalık asasi katlamının halık durmuşu mulazımetine küş koşup, çarvıçılık rayonlardaki ammının kesel körsütüşü yırak, kenişki becerişi kıyın, sağlamlık cahitki sapası aciz boluş katarlık, gevdelik meselelerini del cahit el kılıp, asasi katlamının davalı sahiye mulazımetindeki kem tüktüklerini sicil tolukladı. Bu nahiye, yeza, işki derecelik davalaş orullarda yukarı kan besimi diyabet kesildiğinden ibaret ішкі кеселге айыт, халықы қолайлық мұлазымет көзінекі тәсіз қылып, созылымы кеселіклеріні бекітіш, әнігі еліп башқұрыш оқ-оқ чекіні төвәніге түшіріп, амының еқін әтірапты ұлтымас қылышы, нәқ мейданды бекітіші, вақтыда әнігі елішіні шықаш өрді. Шының білен білі, әркеті қолайсыз алайды амыны өйі ечі беріп, вакалетен бекіріш мұлазымыты білен тәмілді. Növbette halkı kolaylık köznek, neçi yüz sözlüm keselik gırıptar bolgallarga mulazimet kaldı. Kesellerden doğru seti veriş hakkını açot kılıç nispeti 60%'in yukarı halette mokumlaşıp, amının davalınış, doğru işiltiş, ıhtisadi yükü ünümlük yenikletildi. Cimine nayası cipsilaşkan davalaş ortak gevdisi, amıvi sahiye başkuruş merkezinin kadri Dina Kadil mündak dedi. Sağlamlıq cəhətiki təşviq qılıb düşəndiriş ətirti təşkillər, kisəlliknin aldın eləş, tizgilləş, sozulumi kisəlliklərinin aldın eləş, davalaş qatarlıq bilimlərini, dumbura bilən çelnidğan naqşıqı özgərtib, çarvıçılıq rayonlardaki kigiz öylə yaylaqqa köçüdğan çarvı yollarığı çonqur çöküb, təşviq qılıb düşəndirişini qanat yaydırıb, amma anlap düşünəliydiğan tılda sağlamlıq bilimlərini tarqatdıq. Çarvıçılıq rayonlardaki amının brotsiliyuz Bakteriyası kesilini təşəbbüs qarılıq bilən tasqab təkşürüş nisbətini 30% aşırdıq. Sozulumu kesəlliklə, anıbalıları kesəllikləri, yuqumluq kesəlliklərdən ibarət üçün yep qalqısıman başqırış mexanizmini ornutub, doktorxana, kesəlliklərinin qaldın eləş, tizgilləş, yezi bazarlıq doktorxanlarının sallıq məlumat tosqını ravallaşdırıb, salamətlik təkşürüşdə normalsızlıq görülgən, doktorxanda yatqan, Çıqqan kesəllərini vaxtıda ziyarət qilishni başqırış dairisi kirgizdik. Yuqarı qan besimini qalıplaşdırıb, başqırış nisbətini 99.41%-kə, diabet kesilini 99.65%-kə, ailə doktoru boyunca nöqtəlik kişilər topu bilən kelişim imzalaş nisbətini 89.34%-kə yetkizdik. Ағырып қалғанда андын давалаштын, кеселінің олдын елішіне олдын қорынғы қойыш қычы болған сағламлық мұлазымытыны әқиқ түрді чарвычылық райылдырғы еткізіп, дәл жайда әмәл елештірдіқ.
1: Станцымыз қабірі. Аптоным райондық партия комитетінің муабыр шөжесі, Аптоным районның рейсі Әркін Тұнияз 7-ші айының 13-ші 13-ші күні Aqsu vilayətinin Abad nahiyəsi, Kəlpin nahiyəsi qatarlıq çaylarga berib, cəmiyyət muqimliqi, özgüç kəsib, kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabildiriş, xalq durmuşu xizmeti qatarlıqlarını təkşürüb tədqiq qildi. O, munularını təkidlədi. Baş Şuji Şi Jinpingning Jongu Kommunistik Partiyasi qurulganlığının 105 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan mohim sözün ruhini əstayil öyrənib izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin təlbiyiga asasən cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmet baş nişanını çıng puxta tutub, Jonghua milleti ortaq gavdisi eğni mustekkemleşni asası liniye qilib, taraqiyat bilen bexatarlikni teqim yaxshi bir tutaş pilallab, iqtisad xizmeti, yezdiklik işlep çıkırışı, kelkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqqa taqabul duruş qatarlıqlarını qılçı boşaşmay çıng tutup, süpetni östürüş, ünümni aşırışqa haqiqi türtge bolup, Avtonom rayonning umum yetige teqim yaxshi mulazimet qilish kerek. Erkin Tuniyaz, Abad Nahiyelik Sanat Bağcı Rayonu Başkuruş Komiteti de noktuluk türlerini alğı sürüş, Sodiger çağırıp məbləq cəlib qılış qatarlıq əhvallarını ilgilidi. Bağcı Rayonu, Tərəqiyyat Rayonu'nı məxsus tüzəşdə qaytmi inkas qılınqan məsillərini tüzüt işini çın tutub, Tərəqiyyat Rayonu'nun təsir körsdiş, türtkü buluş rolunu küçə etiş gerək dəb təkid dedi. Şincan, Boyun neft təbii qaz özləşdiriş çəklik şirkətində karxananı fürsətni çın tutub. Xeyrov təcrübə xanısı qatarlıq fən tədqiqat aparatları ilə həmkarlığını gücləyib, neft təbii qaz zapisini köpəytiş, məhsulatını aşırışını alğı sürüş ilhamlandırdı. Şincan Əlnuri Çamğurçılıq Biotexnik Çəklik Şirkəti. Vəntoyun baxımçılıq bazısını verib, Çamğurçılıq, tövgüçülüklerin tərəqiyyat əhvalını ilgilidi. Əvzəl baylıqını şaraitqi qarab qezib, mükemmel kəsb zənciri şəkilləndirişini tezlətiş gerək dəb görsətdi. Erkin Tunyaz, Abad Nahiyelik Cemiyet Amallıqını her tereplimi tüzeş merkezde, mülkümlükni qoğdaşdın ibaret kirişini her vaqt çıngıtıp, terrorlıqı karşı turuş, mülkümlükni qoğdaşdın kanun çıldaş

0: ئورۇنلاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بېسىلىپ قالغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى پۇختا تۈگىتىشنى تەلەپ قىلدى. بېيىنتۇن بىرىنچى شىسى ئارال شەھەرنىڭ 16 تۆۋەنىدىكى تارىم دەرياسى مەنبەسى ئۈچ دەريا بىرلەشكەن جايدا كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، كەلكۈن مەزگىلىدىن بىخەتەر ئۆتۈش ئەھۋال دوكلاتىنى ئاڭلىدى. بېيىنتۇن بىلەن يەرلىكنىڭ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، دەريا كۆل باشلىقى تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى ھەقىقىي چىڭ تۇتۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاۋات ناھىيەلىك پاراۋانلىق باغچى رايونىدا ئاممىنىڭ ياشانغاننى كۈتۈنۈش ۋە ھاۋالىق بېقىشتىكى كۆپ مەنبەلىك ئېھتىياجىنى ئۈزلۈكسىز قاندۇرۇپ، ياشانغانلار ۋە بالىلارغا تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك بەختلىك تۇرمۇش يارىتىپ بېرىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تۇنياز ئاۋات ناھىيەسىنىڭ ئۇزۇن تالالىق پاختىدىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش ئۆتكەلىك ھۇجۇم قىلىش ئېتىزىدا ئۆلچەملىك تېرىش، تېخنىكا جەھەتتە تەربىيەلەش، دېھقانلارنىڭ پايدىسى قاتارلىقلارنى ئىگىلىدى. ئاۋات لىخۇا توقۇمىچىلىق چەكلىك شىركىتىدە توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ تەرەققىياتى ھەمدە ئىش قورۇلۇشقا تۈرتكە بولۇش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇزۇن تالالىق كېۋەز ئەلا سورتى يېتىشتۈرۈش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۆلچەملىك ئىشلەپچىقىرىش ۋە ماركا يارىتىشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، سىياسەت مەددىتى سالمىقىنى زورايتىپ، شىنجاڭنىڭ ئۇزۇن تالالىق پاختا جەھەتتىكى ئەۋزەل ئورنىنى سىجىل مۇستەھكەملەش، پاختىنى چىققان جايدا ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، شۇ جايدىكى تېخىمۇ كۆپ ئادەمنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دېدى. كەلپىن ناھىيەسىدىكى لاي لاتقىدىن ئېتىز بەرپا قىلىش تۈرى نەق مەيدانىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى كۈچەيتىپ، قانۇن نىزامغا ئاساسلىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، تۈرنى بالدۇراق پۈتتۈرۈپ، بالدۇراق ئۈنۈم يارىتىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تۇنياز تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسى لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىش، تەشۋىق قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش، كېيىنكى يېرىم يىللىق ئىقتىساد خىزمىتىنى پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، بەش دەرىجىلىك شۇجىلار يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنى تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئاشلىق مەسىلىسىنى ئۆزىمىزگە تايىنىپ ھەل قىلىش، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى مەركەزلىك تۈزەش ھەمدە مەركەزنىڭ كۆزىتىشى ۋە ئىقتىسادىي تەپتىش، ئېكولوگىيە، مۇھىت قوغداش، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكىدە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلارنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم يارىتىشقا دادىللىق بىلەن زىممىگە ئېلىش، ماھىرلىق بىلەن نەتىجە يارىتىشتەك ياخشى ئىستىل ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. Asosiy qatlamning yukini yanımı ilgirlab yeniklitishki kuch qo'shish, turli xizmatlarning sifatini o'stirib, unumini oshirishga haqiqiy turtki bo'lish uchun yaqinda diqqatni asosiy qatlamda inkas qilingan gavdalik masalalarga markazlashtirib, yanımı ilgirlab asosiy qatlamning yukini yeniklitishki doira 6 turli tadbir besib tarqitildi. Bu qadam e'lon qilingan 6 turli tadbirda xizmatlarni ilmiy muvofiq o'rinlashtirish, نۆۋەتچىلىك دۈجۈرنىلىقنى باشقۇرۇشنى قېلىپلاشتۇرۇش، ئارام ئېلىش دەم ئېلىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، رەقەملىك تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ يۈكنى يېنىكلىتىشكە كۈچ قوشۇش، يۈكنى يېنىكلىتىش نامى بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئاجىزلىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، مەسىلە يىپ ئۇچىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش، ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىشنى كۈچەيتىشتىن ئىبارەت 6 جەھەت چۆرىدىلىپ، ھەم يۈكنى يېنىكلىتىشنىڭ قاتتىق ئۆلچىمىنى تۈزۈپ چىقىلىپ، ھەم مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش چېگراسى ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، باغلاقنى بوشىتىپ كۈچنى بوشاشتۇرماسلىق، يۈكنى يېنىكلىتىپ مەسئۇلىيەتنى ئاجىزلاشتۇرماسلىقتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك قېلىپلاشقان يۆنىلىش شەكىللەندۈرۈلدى. Bu, konkret qilib aytganda, xizmet süpüti ünümünü östürüp, bikarığı ismini qoşup işlemeslik, növetçilik qıladığan orullarının türünü ilmi dälce ayda ayrış, xizmet bilen dämilişini muvaffaq tengponlaştırış, Şinbiyautun sistemistin yakşı paydalanıp, zörür bulmağın kartı sürkep yoklumu qilish, iz kaldırıp dälilleşini eniklaş, asasi katlam kadrlarının mesuliyetini zimmeye elip netice yartışığı türtüke bulup, yükni yenikiltiş bilen mesuliyetini acizlaştırmaslıqının münasibetini doğru tonuş. Sicil türde tipik meselelerini tutuş, 101 vatkan meselelerini tutuş, umumu uhtırış kılışını tutuşunu öz işçiye alıdı. Egilnişçe, bunundan ilgiri Aptonom rayon katlımının şekilbazlığını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikiltiş, məksus hizmet mekanizmi şıkanısı, asasi katlamının inkas, küşlük bolgan, meselelerge karta, çoğunkur tek sürüp tətkik kılışını kanaat yaydırıp, 1200'dün artıq kadrının fikir ve təklifini anlap, 1000 parçadın artıq sual kayağızı toplap, asasi katlamının ıltımas təlifini toluk kabul kılış asasında bu tedbirini tüzgen.
0: Әмді станциямыздың үйекіні еніклетіш, мәс олиятіне текім яқшы зіміге еліш үшін маузолық обзорын аңлеттіміз. Шенжан, деккәтіне асаси қатламның инкас қылған кәуділік мәселелерге мәркәзләштіріп, яныму елгірләп, асаси қатламның үйекіні еніклетішке дайыры ал түрлік тәдбіріні илан қылып, шәкілбазлық жайыл кесіліге бейбасы зәрбі беріп, асаси қатлам кадрларының арзусығы инкас қайтырды. Bir qatar əməli tədbirlə, asasi qatlamın yükünü yeniklətişinin ərgizmə ölçəmini tövbəllətiş, məsuliyyətin baş tartış əməsliki, bəlki kadrlarını əhmiyyətsiz işlərdən qutuldurub, yəngil cabdınıb səpərgə atlınıb, köğül qoyub məsuliyyətini ada qılışqı kapalətli qılış kəllikidək signalini iniq tarqatdı. Asasi qatlam, idar qılışının axırqı uççı. Texmi muhimi, amlığı mülazimət qilish, əməliyiləşdirişini ilgir sürüşünün aldın qısipi. Bir məzgil ziyadı köp məlumat cədvəl yollaş, ünümsiz kart sürkəp yoxlamı qilish, əhmiyyətsiz ismini qoşub işləş, təkrar növbətçili qilish qatarlıq məsililə, asasi qatlamdiki nurğun qadrını bu işlərgi taqabıl turğuzub, hal sırtıb, bikar qaldırmay, amm üçün əməli iş qilib yerdiğən, qiyin məsillərini həl qilib berişdiki nurğun vaxtını iyigil valğan idi. Yükünü çörüp taşlap, ısırapçılıkını azaytıp, payetsiz işini tügetkendila, asasi katlam kadrları andın tekmu köp vaxtını ammanı ziyaret kılış, hizmetlerini algı silcetiş, ziddiyetlerini hel kılışkı serip kılıp, asasi katlamını idar kılıştın tekmu del caydı buluşi, xalık durmuşi mulazimetinin kalplerini tekmu illetişi, siyasetlerinin emeliyleşinin tekmu ünümlük buluşuğa əqiqi kapalet kılalaydı. Asasi qatlamning yukini yeniklatish, bir maydon idora qilish ideyasiga cho'ng'ir o'zgarish. Shundoqla idora qilish iqtidorining sistemlik darajasini o'stirishdan iborat. Olti turlik tadbirni dal joyda amaliyalashtirib, amaliy unum hosil qilib, amaliy harakat bilan to'g'ri siyosiy natija qarishni amalda ko'rsatishga intizormiz.
1: Stansimiz muxbiri Wang Dong xabar qildi. Bintonun 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eliş yürüşlük başdemirlik axbarat elan qilish yığınının tunji meydan yığını bugün Ürümçi şəhərdə ötküzülüb. Bintonun 15-ci 5 yıl məzgilidəki fən texnikidə yenilik yaratış, rəqəmləşdiriş quruluşu qatarlıq, tərəqqiyat yirik planı və nöqtəlik nişan vəzifələri tanışdırıldı. Bington Sanat və Uçurlaşdırış İdarəsi partiya qrupusunun əzası, idarənin müavin başlığı Sung Jia-bin 15-ci 5 yıl məzgilidə Bintonun diqqətini aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş, tərəqqiyat yönünlüşüyü mərkəzləşdirib, 2030-cı ilə barğanda tırışıb pən texnika arqılıq sanat iqtisadi küç qoşuşunun qaplaş dairəsini texnika kengaytirib, süfət ünümünü texnika östürüb, Bintuan dərəcilik əm unundun yuqri yasımıçılıqda yenilik yartış mərkizini püşke, arlıq sınaq süpüsini jgirmişkege, Bintuan dərəcilik əm unundun yuqri 5-ci əqli iqtidarlıq zavutini 60 ətrafıqı 700 qallıqını büldürüp mandaq dedi. Көлемдің юқры санаат карханаларының пән техникіда өз алдыға асаси гәуділік орнын яны күчейтіп, еңілік яртыш ықтыдарын өстіріп, юқры еңі техникілік карханаларыны бекітіш вән пән техники типідікі, отыры кичік карханаларыны бағалашыны қанат ядырып, тәтқиқ қылып яртыш қыражетідің кейін ярдым пылы беріш, бажды етібайр беріш қатарлық рығбәтлендіру сиясетлеріні омуми юзлік әмәлиелештіріп, көлемдің юқры санаат карханаларыны тәтқиқ қылып ярты ish faoliyatining umumyuzlik qoplishini ishqa oshirishga yetaklaymiz. Boshlamchi korxonalarning ochqichliq yadroliq texnikalarda o'tkaligi hujum qilish birlashma gavdisini boshlamchilik bilan tashkillab, qurishni qo'llab, kasb pan texnikasida yangilik yaratish supsining iqtidorini o'stirib, yasmichilikni raqamlashtirib, to'g'rilashtirib, aqllashtirib, tipini o'zgartirishni umumyuzlik olg'i siljitimiz. Yeşil pen texnikada yenilik yaratışını faal ilgeri sürüp, diqqətini tövənli şamal sürətlilik şamal elektrotexnikası, Suni elektrolizlab hidrogen elish qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, yeşil, açqışlıq texnikidə ötkəlik ucum qılış və yeni məsulatlarını tətqiq qılıb yartışını qanat yaydırımız. Bington 15-ci 5 il məzgilədə noxtılı qalda yeşil hesablaş küçü kəsbini zor aytış, xas sallıq məlumat kəsbini çonqır ravajlandırıb, rəqəmlik, o akıl texniki bilən kəsbdi yenilik yartışını çonqır yuğuruşqı türtükü bolışdın ibarət, 3 yönülüşkə mərkəzlik küçəb, əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çonqır yuğuruluşu türtükü bolıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küçlərini yetildiriş üçün küçlük rəqəmlik hərəkətləndirə güç küç qoşuş. 2030-cı ilə barganda rəqəmlik iqtisad yadroluq kəsibləri qoşulma qiymətinin rayon işləb çıxırış ümumi qiymətidə igiləyən nisbətini təxminən 2.6% ətrafına, hesablaş gücünün faydalanış mərkəzinin hesablaş gücü ümumi kölümünü 100 min piyığı yetkizişini planladı. Bington'un sallıq məlumat idarəsi partiya qrupsunun şujisi idarə başlığı Sung Dong-mei mındaq dedi. Rəqəmlik, tor, arqılıq, tok hesablaşını mas filallab, birləşib ərkətlənib, tənşəş biləni yuğurub, yenilik yartışını sicil ilgir sürüb, sallıq məlumatlarını yetküzüş, torunu əlalaşdırış, hesablaş küçünü tərəqqiliş, yeşil tok işiltişini mas orullaşdırışını ilgir sürümüz. Yeni energiyanı yakın ətrafda işiltiş, yeşil tok bilən bir vasitə təminləş və mənbə, tor, tok yollaş, saqlaşını bir gavdilaştırıp kuruş endisi üstedizdinib, devletinin hesablaş gücünü öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tügin sistemisi kuruluşu faal katnışıp, Şincan'ı yardım yeri vatkan ölke şehirle ve merkez karxanlıları bilen udullışını küçeytip, teyhimi köp əla süpetli karxanlarının Bington'da o akıl hesablaş merkezini uğrullaştırışını tırışıp kolu keltürümüz.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz taş yol quruluşu türünün tizgilimi quruluşu bolğan. Müsün teyxi tonelinin kiriş eğizdiki asası toneldiki birinci nomorluq məşğulat rayonunun yakında oğuşluq tutaştırılıp, yandaş tonelini qezişten 6000 metrlik çoğun ötkelini muvaffaqiyyətlik bösüp ötkellik doğrusda xuş xəbər tarqaldı. Müsün teyği toneli, dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz taş yoludaki tizgilimi quruluş bulu süptü bilen umumi uzunluğu 9300 metr gelidu. Növbette, Şincanlı qeyizlibatkan qoş yönlüşlik katnaydıgan yekke en uzun taş yol toneli. Bu türde, asasi tonel bilen yandaş tonel birleştirilgen quruluş kılış endisi icadi kolunlip, Arşanlanlıq TBM, Qattıqtağ cinislərini qeziş maşinistin paylınıb, yandaş tonelda toğır yönlüşlik təşmi köpəyitib təsiz qılınıb, mas qədəmdə məşğulat qılıdığan nurğun xizmət dairisi eçilib, tonelini qeziş sürətli tezlətildi. Jongu qatnaş quruluşu taş yol ikinci idarəsi çəklik şirkəti Arşan Qorğaz taş yolu quruluşu 3-cü toqtan bölük türü partiya yacikisin şujisi Su Ziyi tonuşdurub bundaq dedi. Yandaş tonel xizmətidə, yəni 3300 metr gəldiğən qeziş vəzifəsini tamamlayımız. Bunun içində 1060 metr gəldiğən nacar geologiya bəlvığı var. Mütəxəssislər qatarlı qarqaysi tərəflərini təşkilləb, dəlilləb, ən yaxşı quruluş qılış layihəsini talladıq. Keyin qədəmdə, yəni çıxış eğizdiki asasi toneldə toğır yönlüşlük yolunu köpəytib, nacar geologiya bəlvəqiqi müddətdən burun basqışqı bölüb hücum qılıb, tür quruluşunun bir xətər tizgilligili buludğan buluşuqa əqiqi kapalət qılımız. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz taş yol turunun umumi uzunluq təxminən 168.6 kilometr bulub, 2-ci dərəcəlik taş yol ölçümüdə yasılıdı. Bu, dövlət yolu 219-cı liniyasının mühim tərkibi qismi. Türk bütkənliğin, Abdonum rayonda Tianşanını kesip ötüdüğün mühim taş yoldun yanı biri yeğindin köp edilip, rayon yol toru uğrullaştırışı yanımı mükemmelleştirildi. Su Ziyi mındaq dedi. Türk kollektifimiz keyingi qadamda bexatar, süpatlik, kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lish oldingi shartida qurilish sur'atini tezlatib, qurilish vazifasining balduroq tamomlanishiga haqiqiy kafolat qilamiz.
1: Stansiyamiz qabri. Bu yılın 5-6 ayının 33 günü geçe, Karasu portu arkalık Tamuzin'den ötken adem sani ve yük miktarda koş yukarı yeni seviyeye yartıldı. Import eksport kılınan mal cemi 305.700 tonluğu yetip, Bolturuk şu mezgildikiden 26.122%, Çigradın kırgen çıkalla 28.000 adem kıtımı yetip, 35.185% açtı. Karasu Porti, Taşkorgan Tacik Abdonum Nahiyası'nı bulup, devletimiz bilen Tacikistan arasındaki birden bir kurukluk porti. Otur Asiyanı tutaştırdığın mühim kurukluk tügini. Karasu Çigra Tekşürüş Ponkiti, Adem bilen Abdonbilini arlaş tekşürüş, Tamujundun ötküzüşte tosulup geliş Katarlık meselelerine karta, şopırlarının Çigra'dan kırıp çıkıştaki resmiyetlerini tekşürüş tertipine elalaştırış Katarlık, süpetini östürüp ünümlü aşırış tedbirlerini oturgu koyup, bütün zencirlik yep kalkılık başkuruş mülazimet sistemisi berpa kılıp, çoğun sallık malumatkı tayinip, sakçı küçünü udulluk taksimlep, Adem bilen Abdonbilini türge, yolgu ayırıp tekşürüş, hem de kesifini bir közlekti becerişini yolu koydu. Yıl boyu bu port arkalık toşuş işleri bilen şugullanan şoförü Can Ruhun muhbiri gımındak dedi. Tavar toş, abdombili, heydeydik Allah üçün toş olup geliş en sereydiğen iş. Biz üçün vakit pul diyeldik. Karasu portadaki halk sakçıları bizge maksus yeşil yol iç veriş üçün zor güç çıkardı. Buna da kelgen aman tekşürüp toş olup kalmaslık ışık açtı. Bu yılın aldıngı yerimde Karasu portida yeşil yol arkalık alayda avtomobillerden 200 avtomobil kıtımdan artık yürüyüşe kapaletli kılındı. Hem de geniş gibi ciriş, çigra alkıp orullaştırış Katarlık karkallarının 50 neç türlük ıltımas talepi bir taraf kılınıp, bütün yılda taşkı soğudu karkanlılar için 1 milyon yuandan artık tenlerikini tecep geliş mölçerlendi. Karasu, Çigradın kiriş, çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti vazife icra kılış 3. etirtinin mavun başlığı Çin Jin, Çigra Tekşürüş Ponkiti'nin Tamujin'den ötküzüş mülazimetini sicil elalaştırıp, Cungu Tacikistan Çigra alkıgan soğudu yolunu ravallaştırganlığı. Nöbette, Tavar Abdonbillah'nın oturucu Tamujin'den ötüş vaxtının 9 minuttan 4 minutkı kıskarganlığını tonuşturup mandak dedi. Bütün zencirlik, yip, kalkılık başkuru sistemisi berpa kılıp, çoğun sallık malumat kıtayınıp, sakçı küçünü udullık tanşap, Cungu Tacikistan Çigra Tekşürüş hemkarlıkını çunkurlaştırıp, karxallarının inavetini derecik ayırıp başkuruş ve yıldız derecilik bahala bir kitiş tüzümünü yolgu koyduk. Bunun dinkin, Tamujin'den ötküzüş mülazimetini sicil elalaştırıp, Cungu Tacikistan yük transport, Çoğun tomurunun yukarı ünümlük, raban buluşuğa hakiki kapaletli kılımız.
0: Stansımız haberi. Hazırı yazılı kaçlık seyitibilişinin aşkışlık mezgeli. Abdonum rayonudaki pul muamlı aparatları teşebbüs karlık plan aldığı berip, dəl küçəb, kredit kesbidi yenlik yardış, təsiklaş tertibini əlalaştırış, həxni kemeydi payını ötünüb berişini əməliyiləştiriş qatarlıq bir qatar tədbirlərini qollanıb, yazılı qaçlıq seytiviliş qızmetinin muqim tertiblik alğı sürülüşünü bütün küşplən kapalətləndirdi. Bayınqulun Mingyou yemeklik çeklik şirketi yezigilikini kesipleştirişdiki dövlət dərəcilik başlamçı karxana. Karxanın setibiliş tori Bayınqulunlı qaplap qalmay Aqsu, Sancı qatarlıq caylarğımı kengaygen. Yeqinda muyan dekqalları açlıqını mərkəzlik satmaqda. Yezigilik bankısının Bayınqulun şöbsi məxsus mülazimət kollektifi təşkilləb. Şinliyantun kredit kesipini dəlcaydı maslaştırdı. Karxallar seyti bilip ambarğı kırgüzgen buğdayın rəniyi koyup qarız alalaydı. Bayınqulun Mingyou yemeklik çeklik şirketinin baş direktori Wang Youjiang muhbirgi mındaq dedi. Şilyantun qarız kespini becirip ambarıdaki buğdayını nəq bulğaylandırdı. Aşlıq seyti biliş yukarı pəlisdin burun 86 milyon 500 min yuan qarız pulunun həmisi əməl ilişib, bu yıl 45 min tonlu buğdayını toluq seyti bilişimiz kapalatgeyi boldi. Abdonum rayonudaki her kaysi çoğun pul muamlı aparatları kredit məbliğini dəlcaydı çürüş asasda mülazimətini sicil əlalaşdırıb, aşlıq qarqallarının ticaret tənlərxini əqiqi tövəllətdi. Yezdiklik Taraqqiyat Bankısının Aqsu viloyatlik şöbəsi pul muamili kəsiblərdə paydını ötünüb beriş siyasətini faal əməliyləşdirib, qarqanlarga inobat berişini aldın təsdiqləb, yazlıq qaçlıq seyti biliş məbləğ təminatını kapalətləndirdi. Aqsu, Lyangshin, açlıq yağ seyti biliş, setiş kuruhi çəklik məsuli şirkətinin baş direktori, Can Junchi, mundaq dedi. Barlı qarz inovatı xizmetini 6 ayının 5-ti tamamladık. Qacan lazım

Kırlı dava bulutluk, temperatura 26'dan 38 Celsius'a gradis kuca. Aksu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 22'dan 35 Celsius'a gradis kuca. Atışta hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı, temperatura 21'dan 35 Celsius'a gradis kuca. Kaşkar dava bulutluk bulup kiyin eçilidi, temperatura 20'dan 36 Celsius'a gradis kuca. Xotende hava bulutluk, temperatura 23'dan 33 Celsius'a gradis kuca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 26'dan 35 Celsius'a gradis kıçı bolıd. Örmetlik radyo anlıqıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Programması boyunca anlıqış verdik. Bu qıtımkı programımızın tercümanları Mikray Osman, Amine Nur Ahmet, İlmi Nur İsamıdın, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulfiye Mahmud bilen Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Programısını anlığınınla rəhmət. Sılışıdın abonçıla terminalını çürsünüz. Texmiköp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Dövlət Kesəlliklərlə Aldın İliş Tizginləş İdarəsi, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yıqında birlikdə Dövlət İmmunitetləş Yerik Planı boyunca balılarga vaksini əmləş tərtibi və zahati 2026-cı illik nusqısını besib tarqıtıb, oqış yeşidiki balılarga vaksini əmləş xizmətini yenimu qilibləşdirdi. Yeni nusqıdiki immunitetləş tərtibi və zahati da mundaq aydınlaşdırıldı. Dövlətinin immunitetləş planıdaki vaksinalarını immunitetləş tərtibi yaki toluqlap əmləş prinsipi boyunca birli vaqtda əmləşk buludu. Kök yötəl vaksinasının immunitetləş tərtibi ilgirki 3 aylıq bolğanda başlanışdan 2 aylıq bolğanda başlanışqa təngşilib, cəmi 5 qitim əmlənidi. Qoş valentlik HPV vaksinası dövlətinin immunitetləş planıqa kirgizildi. Əmləş obyekti 13 yaşlıq qızlar bulub, cəmi 2 qitim əmlənidi. Şunun bilan billə alahidi sağlamlıq halıdıdiki balılarga vaksini əmləş umumi prinsipi məxsus aydınlaşdırıldı. Yıqınqı yılladın buyan Qorğaz Gomin Doğurxanısı qurilishini tez ilgiri sürdi. Qorğaz Gomin Doğurxanısı Jongo Şinjan Otur Asiya Merkezi Doğurxanısının yadroluk vasitisi boluş süpüti bilen Jongo Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hemkarlıq Merkezine tayanç kılıp Otur Asiya Çihuan Jongyi Tibabiti Merkezi Hemkarlıq Merkezi Ambulatoriyası ve makallaşkan tibbi doğurgarlık karxanısı Katarlıq köp kıl asasi gevdilerini bir tutaş planlap bütün rayonunu kaplıgan, bir gevdileştirip maslaştırılgan çigra halkıgan tibbi doğru mulazmet sistemisini berpa kıldı. 2023 yılı 7. ayda Qorğaz Şehirlik Xalıq Doktorxanısı Nahiye Şehir Derecilik Gomin Doktorxanısı bulup təsdiqlənib, çigra halqıqan davalaş mülazımıtının muhim bazısıqa aylandı. 2024-cü ili 13-cü ayda şıqı kırıştırılgən Həmkarlıq Mərkizi Ambulatoriyası Şincanğa Nişallıq Yardan Beriş Küçü və OYET-də məxsus bölüm itibaqı baylıqıqı tayınıb, 8 danlıq doktorlar xizmətxanısı təsdiqlədi həm Jongi Tibabdı boyuca diagnoz qoyuş, davalaş, milli tibabət doğruları qatarlıq xas məxsus bölümlərini təsis qaldı. Hazır Qorğaz Gomin Doğurxanısı kəsbinin topulmuş ünümü sicil gəvdilinib, Çənnin biologiyası, Kangchen doğurgərliki qatarlıq əla süpətlik biotibi doğurgərlik karxanalarını muvaffaqiyyətli kirgizdi. Bunun içində həmkarlıq mərkəzidəki dövlət doğurgərlik qoruhi Gotay Tibbi doğurgarlıkı qatarlıq 7 doğur karxanısının doğurxanısı, Gomin doğurxanısının bir gevdiləşkən ticaret sistemisiğa kırgızıldı. Pianzi Huang, Dong E, E Jiao, Niao Du Qing, Keli qatarlıq 1000 xıldın artıq Jongyi tibabdi və Qarib tibabdi doğruları. Sağlamlıq boyunca kütünüş məhsulatları mərkəzlik halda Pukayda körgəzmi qılınıb, setilib, çigra halqıqan elektronluq soda parçı setib, eksport qılıb, doğrularını körgəzmi qılıb setiş, çigra halqıb, təqsimləb yetküzüş, sağlamlıq boyunca kütünüş mülazımıdı, Jongyi tibabdi doğurgərliki mədəniyyətini tarqıtış bir gəvdi qılınğan universal çigra halqıqan tibbi doğru mülazımət süpsi tədirici şəkilləndi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәнні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleş, bedeni küçeytiş. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleş, bedeni küçeytiş. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılan bu sayfımızda uzun müddet az gep kılıç selametlikke kandak təsirlerini ilip kilidu digen mezmundu sözləp birimiz. Bir günlük aldıraşçılıkını tügetkende özünüzden başkalarga artıqca gep kılıp bakmağılı 10 saatki yakın bulgalıqını tuyuqsız his kılıp kalamsız. Hizmet deşiniz bilen pekat hizmet doğrusu da paranlaşsınız. Veymey yetküzgücüge pekat rahmet deysiniz. Qalgan barlıq pikir almashtirishni yan telefon ekraniga tapshirib bersangiz, xat urush, densan qilish, chiroy ifodasi bog'chisi avatish degandek. Gapni borgan seri oz qilish ayrim ahvol emas. Uzoq muddat oz gap qilish salomatlikka qandoq ta'sirlarni olib keladi. Bir turlik tadqiqot ko'rsatilishicha, til o'rganish va ishlatishga mohir odam uzun umr ko'rishi mumkin ekan. Tadqiqatçılarının karışça tılının ravan buluş derecesini yaşanğanlarının umumi salametlik əhvalını bahalaşının ölçümü kılışkı buludikin. Çünkü o, köp tərəplimlik biliş iktidarını əks ettirib bir aleydikin. Bu, uzak müddetlik, əsti saqlaş, sözlük mıhtari, inkas qaytırı süreti və körü sezimi əsti saqlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdikin. Onundan başqa, Chet Elnin 20 yılı sözülgən bir türlük tədqiqatı dümü körüstülüşcə, kəm söz yaşanğallağı seliştürğanda sözmən yaşanğallarının oturcu ömrü 8,14 yaş uzun bulğan. Nemişqa, hazırqı zaman kişileri barğan seri kəm söz bulup getidu. 2000'dan artıq adamge çetilidigan 630 min bölək Ünalgu sallıq məlumatını öz işçigə alğan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, 2005-ci yıldın 2019-ci yılgıcə kişilər hər günü sözləydiğən sözlük mıqtari otur hesab bilən yılığa 338 azayğan. Hesablanışcə 14 yıldın buyan künügə otur hesab bilən 3-dün bir qısım gepimiz azayğan. Tədqiqatı körüstülüşcə, ən halqılıq səbəb icdimai alaq usulunun Törlüşşede iken, tamak buyurtuşta yan telefon yumuşak detalı işildiladı. Yol soruşta yol başlaşka tayınladı. Paranlışta icdimai alak süpsi işildiladı. Hatta uruşmu tordaki inkas rayonu da tamamlanadı. Yüz durana emeli vaqtta hem törtkü boludugan ahvalının oranını avassız rakamlık meşgulat ilgiledi. Bu xil yüzülneş belkim pütkül insanlar cemiyetinin ijtimai alaqa adetini özgertişi mümkün. Bunun din kiyin bargan seri öylerge kiriş, çıkış, kiliş azayıp, tasadibi uçuruşup kiliş, uzun vaqt kuruq paransiliş, amavi paaliyetlerge katnişiş, hatta iş becerişmü yirak musabilik buluşu mümkün. Uzak müddet az gep kılsa, psikika ve çoğun menge təsir yedidu. Tordun paydalanıp adam bilen adam gerçe uçur almıştırışını emelge aşırgan bulsun mu, lekin xat uruş gep kılganı bara veremez. Uzun müddet iğiz açmaslıq bizden psikikimiz ve çoğun menimizge çoğun təsir körüstüdü. Tehimi asan yalğızlık his kılıdı. Her günü kıskartı bitilgen kuruq gep, koşnularga xayirlik seher deyiş, hizmettaşlar bilen iki iğiz kuruq paransiliş, Ailesidikler bilen bir neci iğiz paranlışış, karmaqa ancı muhim emeste körünsü mu, emma muhim bulgan kiçik icdimai hem türtge. Kişlik münasivetki bu uçuruşlarını bir-birlep çıkırıp taşlıganda, pekat melli bağır deydigan yalğızlık duyğusu asta-asta sınıp karıdı. Daim körüldügan bir ahval şu ki, tordaşlar bilen bir akşam xat yazıp paranlasa, yanıla yalğızlık his kılışı mümkün. Ama binanın astıdaki kolaylık dükkanının ilgisi bilen 2 minut paranlaşıp nahaytı illiklik his kılıdı. Uzak müddet gep kılmağanda adam reallıktan ayrılıp kılıp, çoğun mene boş halet küçüşüp kılıp, pikir yürgüzüş ve pikir almıştırışka sel karıp, inkası astılap kılışı mümkün. Muşundak kedi verse adam pikir almıştırıştın özünü kaçırıdı. Her kedi çekinidi. Hatta terakki kılıp teşvişiliniş, xamuşluk qatarlıq psikikilik meselelerge oylanıp kalıdı. Çoğun mene iktidari astı çekinidi. til iqtidarini davomli ishlatganda undan jonliq bo'ladi.

Ağrınızı çekip, acayip Moğdun yasığa başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın yurtum namlıq naqşının yıqımlıq köyler bilen başlayımız. Qinamsa Bahar Alğaysılı.

0: Kelpinna yastigi lay latqidin etiz barpa qilish turi naq maydonida takshirib tadqiq qilishni kuchaytirib, qonun nizomiga asoslanishni chingtirib, turni balduroq puttirib, balduroq unum yaratishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz takshirib tadqiq qilish jarayonida munolarni ko'rsatdi. Jonqo millati o'rtaq gavdisi engni mustahkamlashni asosi liniya qilishda chingtirib, Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotni ilgir surish qonunini o'rganish, tashviq qilish xizmatini yaxshi ishlash. Keyingi yarim yillik iqtisod xizmatini planlab olg'a surib, 5 darajalik shujilar yezik kentlarni gullandirishni tutishda chingtirib, ochliq masalasini o'zimizga tayinib hal qilish Ammaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzish hamda markazning ko'zitishi va iqtisodiy taftish, ekologiya, muhit qo'g'dash, statistika nazoratchiligida qaytma inkos qilingan masalalarni tuzitishni chang tutib, turlik o'rinlashtirmalarni amaliylashtirib, unum yaratishga dodillik bilan zimmiga elish, mohirlik bilan natija yaratishdek yaxshi stil orqali turtki bo'lish kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Asosiy qatlamning yukini yanimi ilgirlab yeniklatishga kuch qo'shish, turli xizmatlarning sifatini o'stirib, unumini oshirishga haqiqiy turtki bo'lish uchun yaqinda diqqatni asosiy qatlamda inkos qilingan gavdalik masalalarga markazlashtirib, yanimi ilgirlab asosiy qatlamning yukini yeniklatishga doir 6 turli tadbir besib tarqitildi. Bu qitim e'lon qilingan 6 turli tadbirda xizmatlarni ilmiy muvofiq o'rinlashtirish Növbetçilik düzirneliğini başkuruşunu kalıplaştırış, aramayış, demeyişkan hakiki kapaletlik kılış, rakamlık teknikiden faydalanıp yükünü yenikiltişki küç koşuş, yükünü yenikiltiş namı bilen mesuliyetini acizletişinin aldığını eriş, mesele yip uçunu tekşürüp enıklaş, umumu kuturuş kılışını küçe yetiştiğin ibaret, oldu cahat çöğürdülüp, hem yükünü yenikiltişinin katlık ölçümünü tüzüp çıkılıp, hem mesuliyetini ada kılış çigrası aydınlaştırılıp, bağlaqını boşutup küşünü boşaştırmaslık, yükünü yenikiltip mesuliyetini acizlaştırmaslıktan ibaret, koş yönülüşlik kalıplaşkan yönülüş şekillendirildi. Bu konkret kılıp etkanda, hizmet süpüti ünümünü östürüp, bikarığı ismini koşup işlemeslik, Növbetçilik kıladığan orullarının türünü ilmi delce ayda ayrış. Hizmet bilen demilişini muvaffak tanpınlaştırış. Şinbiyautun sistemistin yakşı paydalanıp, zörür bulmağın kartı sürükep yoklumu kılış, iz kaldırıp delilleşini inıklaş, asasi katlam kadrlarının mesuliyetini zimmeyi elip netice yartışıgı türtüke bulup, yükne yenikiltiş bilen mesuliyetini acizlaştırmaslıkının münasibetini doğru tonuş. Sicil türde tipik meselelerini tutuş, 101 vatqan masallarını tutuş, umumu uxtırış kılışını tutuşını öz işçiga alıdı. İlginişçe, bunundun ilgiri Abdonum rayon katlımıdın şekilbazlığını tüzep, asasi katlamının yükini yenikiltiş, məksus hizmet mekanizmi işkanısı, asasi katlamının inkas, küşlük bolgan, masallarge karta, çoğunkur tekşürüp tətqiq kılışını kanat yaydırıp, 1200'dün artıq kadırının pikir ve təklifini anlap, 1000 parçıdın artıq sual kayağızı toplap, asasi katlamının ıltımas təlifini, toluq qobul kılış asasda.
0: Ol türlük tədbirini ilan kılıp, şekilbazlık, Cahil kesiligi bebasız zərbi berib, asasi qatlam kadrlarının arzusuğu inkas qaytırdı. Bir qatar əməli tədbirlə, asasi qatlamının yükünü yeniklətişinin ərgizmi ölçəmini tövbəllidiş, məsuliyyətin baş tartış əməsliki. Bəlki, kadrlarını əhmiyyətsiz işlərdən qutuldurub, yəngil cabdınıb, səpərgə atlınıb, köğül qoyub, məsuliyyətini ada qılışqı kapalətli qılış gəlligidək signalini iniq tarqatdı. Asas qatlam idar qilishning oxirqi uchi. Texmi muhimi ommaga mulozimat qilish, amaliylashtirishni ilgir surishning oldin qisipi. Bir mezgil ziyodi ko'p ma'lumot jadvali yo'llash, unumsiz kart surkab yo'qlama qilish, ahamiyatsiz ismini qo'shib ishlash, takror navbatchilik qilish qatorliq masalalar asosiy qatlamdagi nurg'un kadrni bu ishlarga taqobil turg'izib, hol sirtib, bekor qoldirmay, omma uchun amaliy ish qilib berdigan qiyin masalalarni hal qilib berishdiki nurg'un vaqtini egilib olgan edi. Yükünü çörüp taşlap, ısırapçılıkını azaytıp, payetsiz işini tügetkendiler. Asasi katlam kadrları andın teximu köp vaxtını ammanı ziyaret kılış, hizmetlerini algı silcetiş, ziddiyetlerini hal kılışkı sərib kılıp, asasi katlamını idar kılıştının teximu dəlcaydı buluşu,

0: dedi. Bütün zincirlik yip halkalık başkuru sistemisi berpa kılıp, çoğun sallık malumat kıtayınıp, sakçı küçünü udullık tanşap, Cungu Tacikistan çigra tekşürüş hemkarlıkını çunkurlaştırıp, karhallarının inavetini derecik ayırıp başkuruş ve yıldız derecilik bahala bir kitiş tüzümünü yolu koyduk. Bunun dinkin tam ucundan ötküzüş mülazımetini sıcıl alalaştırıp, Cungu Tacikistan yük transport Çoğun tomurunun yukarı ünümlük, raban buluşuğa hakiki kapaletli kılımız.
1: Stansımız haberi. Hazırı yazılık kaçlık seytibilişinden aşkışlık mezgeli. Abdonum rayonudaki pul muamlı aparatları teşebbüskarlık bilen aldığı berip, del küçep, kredit kesbide yenilik yardış, tasdiqlaş tertibini alalaştırış, haqni kemeytip payını ötünüp berişini emeliyleştiriş katarlıq bir katar tedbirlerini kullanıp, yazılı kaçlıq seytibiliş kısmetinin mukim tertiplik algı sürülüşünü bütün küş bilen kapaletlendirdi. Bayınqulun Mingyou yemeklik çeklik şirketi yezigilikini kesipleştirişteki devlet derecelik başlamçı karxana. Karxananın setibiliş tori Bayınqulunlı kaplap kalmay, Aksu, Sancı Qatarlıq caylarğımı kengaygen. Yakında muyan dikkalları açlıqını merkezlik satmaqta. Yezigilik Bankısının Bayınqulun şöbsi Maksus Mülazmet Kollektifi teşkilleb. Şinliyantong kredit kesipini delcaydı maslaştırdı. Karxallar setibilip ambarğı kırgüzgen buğdayın rəniğe koyup qarz alalaydı. Bayınqulun Mingyou yemeklik çeklik şirketinin baş direktori Wang Youjiang muhbir mındaq dedi. Şilyantong qarz kesbini becirip ambarıdaki buğdayını nəq bulğaylandırdı. Açlıq setibiliş yukarı pəlisdin burun 86 milyon 500 min yuan qarz pulunun həmmisi əməliyilişib, bu yıl 45 min tonlu buğdayını toluq setibilişimiz kapaletgeyi boldi. Abdonum rayonudaki her kaysi çoğun pul muamlı aparatları kredit meblağını delcaydı çürüş asasda mülazmetini sıcıl alalaştırıp, açlıq karqallarının ticaret tənlərxini əqiqi tövbəlletdi. Yezigilik Tərəqiyyat Bankısının Aksu Bulayetlik şöbsi pul muamlı kəsiblərdə paydını ötünüp beri siyasını paal əməliyiləşdirib, karqallarga inabət berişini aldın təsliqləb, yazlıq açlıq setibiliş meblağ təminatını kapalətləndirdi. Aksu Liangxin, Açlıq Yağ Setibiliş, Setişkuruhi Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktörü Zhang Junqi mundaq dedi. Barlı qarz inavetli hizmetini 6 ayının 5-ti tamamladık. Qacan lazım bolsa şu vaqtı qarz ilip, dekkallarının açlıq satkan pulunu vaqtıda ilişiğe aqiqi kapalatlı kılımız. Bu yıllık yazılık açlık setibiliş hizmeti kanat yaydırılganım yan Yezigilik Tərəqiyyat Bankısının Şenjan şöbsi 10 milyard yuan kredit məxsus məbləğini aldın toluq tayarladı. Hem de pərqli qarz siyasını əməliyiləşdirib, özüm nisbiti de karxallarğı etibar verib, setibiliş yukarı pəllisi məzgili de qarz məbləğinin dəl əməliyiləşişi həqiqi kapalatlı qıldı. Cungu Yezigilik Tərəqiyyat Bankısı Şenjan şöbsi Bingtuan kəsip başqarmasının muavin başlığı Rinjong mundaq dedi. Qarzni avtomatik bejiri sistemisini işlətdik. Qarzni təkşürüş, təsdiqləş, qarz beriş qatarlıq tərtiblərinin hamısını avtomatik bejirgili buludu. Tor bankısı, yan telefon bankısı, bankı bilen karxana bevasitə həmtürtkü buluş qatarlıq haq tapşırış sistemisi mülazimetinin keç gündüz sıraban buluşuğa, məbləğ təminatının üzülüp qalmaslıqıga əqiqi kapalatlı qılımız.
0: Emdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cavlan qılmaqda sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Keriyan ayasının Toğrıqaz yezisi, Toğrıqaz kenti partiya yaçekisi, asasi katlamını idari kılışını puhta tutup, evzel kesiflerini küçeytip partiya kuruluşu arkalık yezi kentlerini güllendirişki yetekçilik kılışının ülgesini berpa kıldı. Yakında Toğrıqaz kenti partiya yaçekisi şeref bilen memleket boyuca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı diyen şereflik namıgı erişti. 7-ci aydaki Toğrıqaz kentide, yetizirik başları öylerinin oldu kendide, sebde gülle bəst-bəsti içilip, mənzirsi kişini məbdun kılattı. Kent ağaları beligi xalta isip, gülzarlık arzıda gülü üzüv atattı. Kent ağalısı Rabihan Memtimin muhbir qımındak dedi. 3 moyerge sebde gül teyirgan, 1 moyerden 4 min yuan etrafıda kırım kılalayımız, her moyerge 1 min yuan yardım pılı veridu. Toğrıqaz

0: Başkenti mevkani yorukluk, ıslıklık, su, tuprak evzellikliği koyup partiye ya çekisi anmanı yeteklep yerlerini biriktirip 400 moğu yakın yergi sebdikülti yeredi. Hem başlamış karkana kooperatif dihkan o ailesi birleşken endizini kullanıp hem kent kollektif ilgilikini puhtuladı. Hem kent ahallarının kırmını köpeğitiş yollarını ken etti. Növette kentte sebdikül şalt erikçiliği. Көп қозлайдыған қой бақмычылыққа қатарлық әвзел кәсіпле тәрәкқи қылдырылды. Бұныңдың башқа кент партия ячейкісі, яна құрбан толым қатыры сарыйығы тайынып, қызыл тәшвиқат баш демілік партия күні пағалетіні дайымлаштырып қанат яйдырды. Әм мәвқәні қызыл байлыққы қойып, сәхра саяхачылыкені тәрәкқи қылдырып, кент ахалларының ішік алдыда көп қыл елді кірімені көпейтішіге түрткі болды. Кент ахалысы Абдыл Сыдық bir kichik oshxona ichib sayohat tamoqi yedi. U mundoq dedi. Har kuni nurg'un sayohatchi kelib g'izolanadi. Oshxonada kuniga 3000 yen atrofida kirim qilyapmiz. Hozir har xotin ishkimiz oilamizdan xabar olgach kirimimizni ko'paytiryapmiz. Kent partiya yachekisi xalq uchun xizmat qilishning oxirgi uchini ravonlashtirib, yana qurbon tog'a murassa ishxonasini qurib, ammoning talash tartishlarini doimli hal qilib, asosiy qatlamni idora qilish unum iqtidorini o'stirdi. 2022 yil 10 oydan buyon murassa ishxonasi ziddiyat mojarodan 961 ni hal qilib, hal qilish nisbatini 99.8%ga yetküzüp, küçük işlerini kentli hal kılıp, ziddiyetini yukarı iştirmesliğine işe aşırdı. Kent ağlısı Patam Khan Metturdi mündak dedi. Adette koşunlu arası da kandakla küçük ziddiyet bolsa, Muresya işkansı gelip könlümüzdekindeyimiz, hazır koşunlu barğansırı inak ötüdüğün bulduk. Toğurğaz kenti partiya kuruluşunu yitek çıkılıp, partiya kuruluşu küşlük kesipleri güllengen, o halde beyğen yezi kentlerini güllendiriş yolu dımandı. Asasi katılan partiya teşkilatı amını uyuşturduğun, terakiyatkı yitekçilik kıladığun, mustekem cengi var korganıqa aylandı. 2025 yılı Toğurğaz kentinin kollektif ixtisadi kirimi 700 bin yıllık ötkeldiğini ötüp, 3 yıl ilgirikidin bir hessizdin köpüreğe katlandı. Kent ahallarının yıllık kişi beşi oturucu sapkırmı 29.800 yuan'a yetti. Toğurğaz kenti partiya yatçakısının şujisi Li Hao Chang mündak dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katılan partiya kuruluşunu sıcıl puhtılap, halkı nep yetküzdüğen türlük siyasetlerini yakşa emeliyleştirip, kentimizdeki bağırlık ammını, kırmını sıcıl mokum köpe yetişki yitekleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Gauman Huy haber kılıdı. Şinjan bo'yicha 2026 yillik oliy maktabga qabul qilish uqtirishni yetkazish xizmati bugun boshlandi. Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik sho'bsi Tianjushan Kodsi yig'ish yetkazish bo'limining tez yetkazish xodimi bugun tushdan burun salohiyat uchurini selishtirib bo'lgandan keyin yaxshimisiz Sunyu Xao. Bu sizning qabul qilish uqtirishingiz oliy maktab turmushingizning o'ngishliq bo'lishiga tilakdoshman deb davlat mudofaa fan texniki tashvisining qabul qilish uqtirishni imtihon berguchi Sunyu Xaoning qo'liga tutqizdi. Sunyu Xao rahmatni bildirib mundoq dedi. O'zimning buyonki harbiy bo'lish orzuyim oxiri amalga oshdi. 12 yil ajr qilib davlat mudofaa fan texniki tashvisiga qabul qilinish uqtirishni topshirib oldim. Ham bundan bakli xush bo'ldim. Kichkimdilla harbiy bo'lish orzuim bor edi. Oliy maktab imtihoni oxirlashdi. Men uchun oliy maktab imtihoni oxirgi nuqtamiz. Harbiy forma kiyish yang musobaqamdagi boshlanish nuqtasi. Davlat mudofaa fan texniki tashvisidagi o'g'inish va turmush musobaqamda tirishib o'g'inib, yoshlik bahorimga yuz kelaydigan natija yaratib, munavvar harbiy bo'lishga tirishman. Har qaysi oliy maktablarning qabul qilish turkumi qaytimining o'xshash bo'lmasligiga asosan oliy maktabga qabul qilish uqtirishni yetkazish xizmatining 9-oyning 5-gacha davomlashishi mo'ljallandi. Qabul qilish uqtirishni Jongo pochtasi maxsus yo'llanma, maxsus avtomobil, maxsus odam shaklida har bir imtihon berguchining qo'lig'icha yetkazadi. Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik sho'bsi yetkazish bozori bo'limining mas'uli Li Feng muxbirga barliq oliy maktablarning qabul qilish uqtirishni yetkazish shalqisiga maxsus odam mas'ul bo'ladiganligi qat'iy turda adres bo'yicha uyigacha yetkazildiganligi jazman topshirib

0: sahifimizda Xinjiangning suv tejash texnikasi davlat fan texnika taraqqiyoti mukofotiga erishib 136 million mo yerni qurg'oq rayon yezi egiligida suv tejash qiyin bo'lish masalasini hal qilishdiki jungu loyihasi bilan ta'minlaganligini tunishtiramiz.
1: Yorqin ism sahifimizda chimliqda chepib yurgan Xinjianglik bir bileklik futbolchi Qaysar bilan tunishimiz.
0: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solo shooting abonuchilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarni anlıqalı boludu.
2: Xinjiangdaki yeniliklar.
0: Kimin 26 yıllık Cungu Taklamakanlı Aylanış İpek Yolu Yığılış Musabıksı 7. ayının 16. günü Aksu Şayar Nahiyesi de resmi yığılıp başlanırdı. Bu nöbetlik musabıkı 3. nöbetlik Taklamakanlı Aylanış İpek Yolu Yığılış Musabıksı bulup Cungu, Kırgızistan, Özbekistan'dan ibaret 3 devletten çıkara halkıgan mükemmel yığılış liniyesi tuncuketim tutaştırıldı. Chegara ichidagi musobaqa bo'likining umumiy uzunligi 955 km. Shayar to'g'roqligi, Qizilyar cho'ng jilg'isi, Yolqin buloq, Badal turi qatorliq Ipak yo'lidagi dangliq joylar tutashtirildi. Chegara sirtidagi sayohat musobaqasi 3063 km. Umumiy musobaqasi 4018 km. Avtomobil atırtı Badal portu arqılıq çigiradan çıxıb Qırğızistan, Özbekistan, Qazaqıstanda 15 günlük çigira halqığan səfərini qanat yaydırıb 8-ci ayının 4-cü günü Dolata portuda axırlaşıdı. Müsabiqə tən tərbiyəni vasitə qılıb Badal portunun rayon əvzəlliyinə təyinib Şinjan bilan Otra Asiyada xalq içi aloqa kövrüki bərpa qılıb port mərniyət sayahatçılığının daimlik ekibitilişigə turtki bolub tən tərbiyə sayahat mərniyət birləşdirilgan pişib yetilgan andizi üstidə izlinib məmləkat boyunca çigira halqıb özü avtomobil haydash ülgisini bərpa qılıb Şinjanın sırtqı ekibitilgan mərniyət tən tərbiyə sayahat markasını nurlandırıb Cənubi Şinjanın Mariniyat sayahat kirimini aşırish ve port iqtisodining taraqqiyotiga kuch qo'shdi.
1: Tomuz paslida Yakan nahiyasi Qo'sh Eriq yessidiki ming mo'lluq avtoparaz poraklab chechakladi. Tutash ketgan oltin ranglik avtoparaz gulzorligi ko'z yetkucha cheksiz so'zilib, avtoparazlar quyosh nuriga talpinib, poraklab echilib, qatma-qat oltin ranglik gullar mayin shamolga agishib to'lqinlab, cheksiz go'zallikka to'lgan edi. Hayvatlik avtoparaz gulzorligi shu joydagi go'zal yezi sayohat manzirasiga aylanibli qolmay, atrofdagi nahiya, shaharlardagi sayohatchilar va foto surat havaskorlarini bas-basta doka qilib suratga tortib, sayli sayohat qilishga jalb qildi. Gulnovost qilib, manzira orqali sayohatchilikni yetaklab, shu joy gulzorligi manzirasiga tayinib, yezi kan sayohatchilikni taraqqiy qildirib, atrofdagi sahra aromgohi, yerlik alohida mahsulotlarning setilishi va alohida yemak-ichmak iste'molini ilgari surib, har millat ommani ishga oldidila gulzorlik sayohat tamiqi yeyish imkoniyatiga ega qildi.
0: Beytun şehirdeki kök su suluk yeri de yakından buyan. Sibirya kümüş rang çay kisi, kızıl çıpar ördek, kongur baş çayka, kül rang yava gaz katarlık nurgun kuş türleri köl yüzüde üzüp, ozuluk izdep makallaştı. Köp kök asman zumrettek suda eks etip, komuşla baraksan üsüp, kuş topi lerzan usulgu çüşüp, hayati küçükü tolgan ekologiya güzel menzirsini şekillendirgen idi. Beytun şehri yakınki yılladın buyan soluk yerini koğdaş, əsligi keltürü salmıqını davamlıq zora etip, çaruvçılık rayonini soluk yerge kaytırış. Ekologiyalik su toluqlaş katarlıq tedbirlerini maskedende ilgiri sürüp, Kök su suluk yerinin ekologiyalik muhitini üzlüksiz yaxşiladi. Hazır bu yer nurgun pəsil kuşlarının köçüş səpirdiki muhim ötən və makanıqa aylandı. Şundakla şu caydaki ahalilerini tabiatki yıkılışıdığan, kuşlarını tamaşa kılıdığan, istirahat kılıdığan yakşı cay bilen temin.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Dikkat ediyor anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın su tecaş teknikisi devlet pen tekniki terakkatı mukapatıgı erişip, 136 milyon mo yerini Kurgak rayon yezi ilgilikide su tecaş kıyım buluş meselesini hel kılıçtı ki, Cungu layihası bilen temelli gelikini tanıştırımız.
1: Şincan Boz Yer Özleştiriş Pelleri Akademiyası başlamcı bulgan Şimaldaki kurgak rayonlarda asaslık ziraatlerden mol husul iliş, el aspetlik, yukarı ünümlük su ticaj tekniksi ve cabdukları hem onu kullanış türü kurgak rayonlarının yezigilik de su ticaj sahası da icadi büsüş hasıl kılgallıktın. Yakında 2025 yıllık Dövlet Pen Tekniki Terakiyatı mukapatı boyunca ikinci derecelik mukapatka erişti.
0: Dövletimizin şimalideki kurgak rayonlarının terilgü yer kölümü bütün memleketinin 56%'ini, su baylıkı bütün memleketinin aran 19%'ini ilgileydi. Teminleş bilen ihtiyaç iğir derecede tamponsuz. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Yinfeyhu Katarlık Mutakasla başçılıkıdaki kollektif 2011 yılıdan başlap 14 yıl birleşip ötkelge hücum kılıp ziraat fizyologiyası, dehkançılık teknikisi tedbirleri bilen kuruluş teknikisini çoğunkır yugurup kurgak rayılada ziraatlerden mol husul eliş, ala süpetlik, yukur ünümlük su ticaştaki açkuşluk teknikilik kıyın meselelerini muvaffakiyetlik el kıldı. Bu kollektif kurgak rayonlardaki ziraatlarının hayatlıkta bolgan su ihtiyacı uçurunu köp ölçemlik boşluk yer bir gevdileşken seziş sistemimizini tuncuk etim berpa kılıp su ihtiyacını aldım mülçerleşinin inatlık derecesini en enevi usulgu karganda 21.3% aşırdı. Ziraatlarda su ticaydıgan ala süpetlik, yukarı ünümlük su Oğut bir gevdileşken, del cahide tedbir belgeleşini kolla sistemisini tatkik kılıp çıkıp 15% su ticaşını işgâ aşırdı. Tatkik kılıp yasalgan kuyaş energiyelik, sımsız, akli iktidarlık elektrik klapani, yukarı ünümlük süzüş üskünesi katarlık üskünelerinin energiye serpiyatı en enevi usulunun üçtün birge doğru geldi. Bu kollektif kurgan su tecaş resip haritsi ve akli iktidarlık tedbiri belgileş bulut süpüsü adetki endizgi seliştirganda 10% su tecep asaslık süpet körset küçünü 8%'in köprek östürdü.
1: Növette bu turnun neticesi Garbi Şimal, Şimali Cungu, Şerq Şimal Katarlık caylarda 136 milyon modun artık yerde kengaytılıp, dehkallarının kırmını köpeytip, 27 milyard 800 milyon yuandın artık çıkımını ticeşki türtkü buldu. Bintuan Pentekniki İdarisi Partiya Korpusu'nun şujesi Tung Junhua mundaq dedi. Bu tür kurgak rayonlardaki su tuprak baylık ziddiyetideki halkılık boğma haletine muvaffakiyetlik el kılıp, devletin açlık bir hatarlıkı kapalatlık kılış ve dünyadaki kurgak rayonlardaki yezigilikide de su ticaj kıyım buluş meselesini el kılışını Cungu layihası bilen temelledi.
0: Ben tatkikat kollektifi bir tüp kevez mayısının 100 milyon mu munbet etizgiçe, çöllükten mol husulluk bostallıkçı bolgan ceryanda 14 yıl çıntırıp her bir tamçı suyunun ünümünü en zor derecede cari kıldırıp pen teknikinin küçü arkalık kurgak rayılarının yezi ilgilikine yeni menzil içip bədi.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

Yüksulu Vatan Şincan.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: 2025 yıllık memleketlik Nahiye Rayon Futbol Levhe Talışış Musabıkası da o komanda bilen bilen 7 meydan galibi kılıp çimpiyonluğa erişti. Umundak dedi. Cismani kemtüklük bahane emez. Bu yolunu tallıgan iken ben emeli herkitim arkalık özümünü ispatlaşayım gerek. Etrafımdaki hemmeylenge rahmet eytimen. Ula beni ızçıl rıgbetlendir geçke, musabıkı meydanıda işenç bilen yügürüp, batırlık bilen küreş kıldım.
1: Bu kıtımki Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısı da Kayser Sancı Kumandası'a vakalten musabıkıya katlaştı. Meydanda o puhtu top mahardını namayan kılıpla kalmay, orun ilişi yakşı, pas perişi delcaydı. Top uruşu çıraylık bulupla kalmay yana, yakşı tenterbiye ahlakını namayan kıldı. Bir meydan musabıkıda karşı taraf mahirinin peyi tartışıp yıkılıp düşkende o teşebbüskarlık bilen aldığı berip karşı tarafının putunu sozup ağırıkını pesaytti. Bu görünüş bütün meydan dikilerini tesirlendirdi. O, ''Mən futbol arkalık tekimi köp dost tuttum. Mən meydanda orantılgan dostlukını kadirleymen.'' dedi.
0: Teriner canyi mundak dedi. O ezelden ağırınmaydı. Meydanda bütün küçüne çıkarıdı. Onun sebdaşlarıyla emez, rakipleri mi onunla kayıl. Ten terbiye hareketinde Kayser nurgun topçular bilen okşaş orunda turuş üçün adetki kişilerin karaganda tekimi köp tırışçalık körsetti. Meydanda onun Kayser'liki kişini tesirlendirdi. Yakında Kayser'nin musabıkasının görünüşü tordu kent tarkılıp nurgun tordaşlarının alkışı ve mahtışığı erişti. Bir tordaş, o keskin ilişiş çergenide yanına ak gönül bulup futbolun en sap kıyafetini namayan kıldı. O musabıkı meydanıdaki ülge dep söz kaldırdı.
1: Kelgüsü hakkıda toktalganda Kayser'nin gözleri çaknap gitti. O mundak dedi. Bir kespi futbol kulübüge berip sınak meşk kılıp, hakiki kespi futbolcu buluş arzuyumunu emelge aşırış kıtırışımın. Muvaffakiyet kazanılmasam mı vazgeçmeymen. Kelgüsü de kespi futbol bilimlerini ügünüp, ternerlik guvahnamısı ilip, yurtumga kaytıp futbolunu mağı okşaş yakış gördüğen tekimi köp balılarının çimliktiki arzusunu emelge aşırışıgı yerden berimen. Çünkü Şincan'da talantlık balılar bek köp. Fakat fırsatlı yok. Tekimi köp Şincan yaşlar ösmürlerinin çimlik meydanda yugürüşünü körüş onun en çok arzusu.
0: Sol belekeden ayrılıp kalgan yezi oğludun, Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkı meydanıdaki çolpan top çıkıca, künde hıştın yasalgan varı tağa top tepiştin memleketlik çimpiyonluk mukapat iliş sahnesi geçe Kayser yugürüş ve kan tarı arkalık beden kem tüktükünün arzunun kanatlanışını tosup kalalımaydı kalıkını ispatladı. O bir belike bilen futbolga bolgan barlık kızgın muhabbetini tirep durdu. Kaytı kaytı yugürüp her bir ademge turmuşunu kızgın söyledigan kalıpni hiç kandak neresinin tosup kalalımaydı kalıkını bildirdi. Onun çimlik meydanda cesaret bilen küreş kılıvatkan siması, ten terbiye ruhunun en sapkı yaptı. Şunakla bu tıpraktaki en tesirlik Şincan hikayesi.
2: İh anı veten, siz merdanı çıllab tank kuyaşini. Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjang radyo televiziya stansiyası Uygurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: programımızda tövendiki məzmullarda anlatış berimiz. Gülünüm atkan yeza kenetlerge nəzər səyibimizde Ağdun ahiyası, zamanıvi yezi igilik kəsiblər bağıtısı çöllükte tərəqiyat yeni yolu üstüde izdendi. Tırpan şehri, Duyun meyvecilik dehqallar kəsbi həmkarlıq kooperatifi kent ahallarını kırımını aşırışı yetekleydiğen başlamçıga aylandı degen məzmullarını dehqtınlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde Abdunum rayon boyunca Münevver Komünistik Partiya əzası, Məkit Nahiyelik Ormancılıq Otlaq İdarisi Partiya Grupsının əzası, Qumdun Müdafiyeleniş, Qumlit Yezgilleş Merkezi Partiya Yacayksının şucisi, Yen Xun Xay, Qumlit Yezgilleş 1. Sepide 13 yıl çın turdi degen məzmullani deyiqtınlaq sunumuz. Yazı iyiliki yaza, dehqallarga alaqadar uçurla sahibimizde, Şincan Bintuan'da közgü buğdayı boyu içe 10,000 moluk ülgü bölükinin otur içe mobeşi usulü 750 kilogramdan aştığı qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdir iqtana programımızın təpsili məzmullarda bolsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü güllünüm atkan yazı kenetlerine nazar sahibimizde Ağtu Yaza İgilik Kesipler Bağçısının Çöllükte Tarakiyat Yeni Yolu Üstede İzdinim Atkanlıqını tanıştırımız. Ağtu Nakiyası Çarlon Bazırı Koillon Cayon Əsliyelik Yazı İgilik Bağçısı da yakında 2918 parnik girelişip rətlik yasalgan bulup parnikteki şoklular pişip bazarğı silmiş aldı da turatdi. Şandun şu gandın kelgen alayda teklif kılıngan Ali Agranom Lüvvenli Parmik'ta işçilerinin temperatura, nemlik sallık malumatlarını tanışışıge yetekçilik kılıp atattı. Lüvvenli mundaq dedi. İşçilik tekniki derecesini östürüş arqılıq hazır Parmik'nin, hazır bazının en yerde ölçemleşken, akıllaşkan zamanevi yezigilik menziyerisi barlıq geldi. Bu, Ağtu Nahiyası zamanevi yezigilik kesipler bağıtısıdaki yukarı süpatlik terakiyatının canlıq, ıxçam görünüşü. Bu yıl birinci ayda Ağtu Nahiyalik zamanevi yezigilik kesipler bağıtısıda Abdonum Rayonluq yezigilik pentexnika bağıtçı rayonu kuruş rəsmi təsdiqlandı. Bunundan ilgiri bu bağıtçı rayonu 2022 yılının ahırıda Abdonum Rayon dərəcəlik zamanevi yezigilik bağıtçısı bulup bağlanğan bulup, bir yadro, 6 bağça ve köp noktu boşluk terakiyat sistemisi oralaştırılgan idi. Bir yadro Ağtu Nahiyasının barın yazısı, Çarlon Bazırı Qatarlıq 4 yazı bazar, 11 memuri kenetini kaplıgan. Umumi külümü 138.900 moykeledigan kesip yadroluk rayonu. 6 bağça yazı ilgiliki terikçiliki, çarıvçılık, bakmıçılık, biyotibbi doğruları, yezigilik koşumcu məsulatlarını inçikip şıxlaş, soğuk zancirlik ambarda saklaş, eşya obroti qatarlıq 6 çoğun kəsip alayda oralaştırılgan bağçı içindeki bağçını. Köp nokta etraptaki köçürülgen amma ve aylanma leniyadaki 6 yezi bazarının mas terakiyatıga təsir körüstüş ve türtkü buluşunu körüstüdü. Ağtu Nahiyalik zamanevi yezigilik kəsiplər bağçısıga növətte 20 karxana makallaşdı. Kəsiplər biopentexnika, yezi igilik pentexnikisi, elektronluq soda, yemeklik pişiklaş, çarıvçılıq, bakmıçılıq qatarlıq 7 çoğun sahanı qaplap, 2000'dan artıq ammini işqi oralaştırışqa türtkü boldı. Bağçı rayonudaki aloy teriş rayonuda 500 mil yerdeki Kolasu aloyunun yopurmaqı kan bulup, kuyaş nurunu yeterlik sümürüp, yıllık məsulat miqdari təxminən 2000 tonluğu yetti. Xinjan Künmin Biotexniki Çeklik Şirketinin baş direktori Wang Changwei mundaq dedi. Pişiklap işlap çıkırışını çördep, aloy pay markasını yartıp, aloy qiyami, suyuq şerbet, içtilgan içimlik qatarlıq məsulatlarını bazarğı saldıq. Keyinki qadamda, yana kündelik, kimyalik buyumlar, yuyuş buyumları,

Grim buyumları işlep çıkırış liniyasını barpa kılımız. Kiyinki mazgildi planlanğan terikçilik kölümünü 1000 moğı kengaytıp, yana 300'dün artıq kent ahalısının işik aldıda muqim işiqi orılışıga türtkü bolğılı boludu. 2025 yılı Aqtunahiya zamanevi yezigilik kasıplar bağıtısının umumi məsulat kımmeti 3 milyard 860 milyon yenge yetti. Bunun içi de yetekçi kasıplarının məsulat kımmeti 2 milyard 737 milyon yen bulup 71%'ni ilgiledi. Bağçı rayonu 127.400 yezi ilgilik nüfusunu kaplap, ahali ilkideki oturucu kırım 17.300 yenge yetti. Aqtunahiyalik zamanevi yezigilik kasıplar bağçısı yakınkı yıllardan buyan teknikideki kemtiklikni devamlıq toluqlap, pen teknikide yenlik yaratış asasını puxtılap, Şinjan yezigilik daşözi, Şihanzi daşözi qatarlıq 5 ali mektep bilen hem türtkü bulup, kasbi pen tətqiqat kollektifi təşkillap, kasıp koşulgan yenlik yaratış bazisi terakkiyat endisini bərpa qılıp, pen tətqiqat neticilerini dəl cayda əməliyilişini ilgiri sürüp, terikçilik, pişiklaşının bütün kesip sancı yerde çoğunqır kullandı. Bu yıl 3. ayda Aqtunahiyalik zamanevi yezigilik kasıplar bağıtısı Abdınım rayonunun Köktat kasbi texniki sistemisindeki noktalık ülgü bağısı bulup bağlandı. Bağçı rayonundaki 6 çoğun yadroluk kasıplarının umum yüzlük kişiye ergeşip, 16 başlamcı karxana toluq işlep çıkırıp ticaret başladı. Soğuk zencirlik, terikçilik, pişiklaş, bakmıçılık katarlık karxanalar işlep çıkırışını tezletti. Cem'i 180 milyon yön meblağ silingan 220 kilovatluk tok yetküzüş özgertiş türdümü pat arda kuruluş başlandı. Bu yıl Aqtunahiyalik zamanevi yezigilik kasıplar bağıtısı bütün küçü bilen Gərbi Şimaldiki en çoğun birikme biyo kasbi bağısını barpa kılıp Aloy kündülük ximiya sanayiti yeni işlep çıkırış liniyasını makallaştırıp Çay Yuanxian Neyvi Köktat məsulatlarının otura Asiya bazırını devamlıq etişini ilgiri sürüşünü planladı. Bir qatar dəl cayrı uğurlaştırış Aqtunahiyasının zamanevi yezigilik kasbi taraqiyatının yeni sahipsini açtı.

0: Doktorunun körsetmesi bu için seti bilen ve istemal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, Burcun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskertish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab bedeni küçeytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun tüşendirişüden görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizeti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskertish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
2: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
3: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
1: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
3: Ne mi yiyiniz be? Aras, balılağın ne mağaş geldiniz?
1: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat kıl.
1: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansının münbet varaq programısı əndir yıqtınlar, yezi gilki yeza dihqallarga alaqdar uçurlar olsun. Yakında 1024 şey Köktala Şehirlik Yezi İgiliki Yezi İdarisi mundaq dedi. Mutaxassislar grupsi yakında 67 tüvendiki küzgü buğdayının 10,000 moluk ülgü bölükini haqiqi yığıp təşürüp ötküzü aldı. Neticede görstilişçe ülgü bölükünün oturuca mobeşi usulü

750 yüzden 46 kilogramga yetip 750 kilogramlık çoğun ötkenliği muvaffakiyetlik bösüp ötken. Bu Şincan, Bingtuan'ın asaslık açlık, yağlıktan ziraatlerden kent kölemde yukarı usul iliş boyunca barba kılış hizmeti de bösüş karakterlik ilgirleştiğinin kolgu keltürül geldikiden diyerek berdi. Bu kitim tekşürüp ötküzü bulunan 10 000 moluk küzgü buğday ülgü bölükünün umumi külümü 10.691.3 moğa. Terildiğin sürtlağa Şindong 52 numar ve Şindong 62 numar talap işletilgen. Hem kurni kıskartıp tüpnü köypaytış, dalcayda kimyalik kontrol kılış, temitip soğuruş bilen oğutlaştığı bir gavdalaştırış arkalık aşkışlık teknikler toplaştırılıp kullanılıp, ölçemleştirip teriş, inçkileştirip pervaş kılış arkalık yukarı usul ilişka puhta asas elendi. Tekşürüp ötküzüviliş grupsi nak meydanda tekşürüş arkalık 556.46 mo vekil karakterlik yerini tallap emeli yığıvilip usulunu ölçedi. Dövlet ölçümündeki su terkibi nispeti 13% boyunca sundurup hesaplığında oturuca mo 5'e usulü 750.46 kilogramı yetip usulunun ken külemde tekşi eşi işe aşırıldı. Yakında bütün Şinjan'da közgü buğday usulunu yığışının arka-arkadın tamamlanışıga ägişip, Janubi Şinjan rayonudaki köpligen közgü buğdaydın yukarı usul eliş rekordada tunca kitin bösüş işka aşırılıp, közgü buğday işlap çıkırış iktidari, seviyesi yana yeni pelligi kötürüldü. Bu bösüşler tüvendikçe. Xotan vilayetinin küzgü buğday mo 5'i birlik usul rekordi tunca kitin mo 5'i 700 kilogramdan bösüp ötüp mo 5'i 704.12 kilogramı yetti. Kaşgar vilayetinin küzgü buğday mo 5'i 100 mo birlik usul rekordi tunca kitin mo 5'i 700 kilogramdan bösüp ötüp mo 5'i 702 kilogramı yetti. Bintuan 2-ci 29-cı tüven Janubi Şinjan'da baldırıp şirgan közgü buğdaydın yukarı usul iliş yeni rekordını yartıp mo 5'i 800 kilogramdın tunca kitin bösüp ötüp mo 5'i 826.122 kilogramı yetti. Bintuan 1-ci şiddeki 100 mil mo közgü buğdayının mo 5'i usulü tunca kitin 700 kilogramdan bösüp ötüp mo 5'i 733.137 kilogramı yetip, memleket boyunca 100 mil mo közgü buğdayının ken külemlik birlik usul iliş rekordi yaratıldı. Bu yıl Şinjan bugür ak örgüye setiş pesle ahırlaştı. Yana yiginiz kelse keler yılını saklaysız. Yakında Bayınğulun Oblastlık Poştu Başkuruş İdarisi mundaq dedi. Bu yıl bugür ak örgünü yetküzüş kesip miktarı 2.056.000 yaşık. Eğirliği 4.317.10'dan 87 tonluğu yetip, tez yetküzüş miktarı buldurki okşaş mezgildikidin 34.193% eşip, yezi iyilik mesulatları mesulat kımetinin 64.768.100 yen buluşuğa bir vasıtı törtkü buldu. 2026 yılı bugür ak örgünü yetküzüş Şinjan mesulatlarını yeni peti yetküzüş markasının şarık şamılığı tayınıp etizden bazarı bulguça tez süratlik yol barpa kılınıp hükümet sahne hazırlığın cemiyet köyrük salgan karhımalar töhpü koşkan dehkallar nepki erişken vaziyet şekillendirildi. Şinjan mesulatlarını yeni peti yetküzüş tez yetküzüş boyunca dehkallarga yardım veriş mahsus hareketi de Bayınğulun oblastıdaki Şunfeng, Poşta, Jingdong, Jongtong Katarlık Tayanş Poşta tez yetküzüş kırgalları birikme güç şekillendirip, mulazmet bazısı çöküp, avtomatlaşkan ayrış liniyesi, soğuk zincirlik yetküzüş mulazmeti, elektronluk soda bivasti körüstüş ticareti Katarlık paylıklarını etiz başlıgıca ve paaliyet mehmeyranıgıca bivasti uzarttı. Kesip paylıkını biriktiriş arkalık işlep çıkarılgan cayda aldım soğutuş, ayırıp toşuş, ahırkı uçtaki təksimlap yetküzüşünü kaplıgan bütün zencirlik mulazımet törünü ziş toqup, işlap çıxırılgan caydın bivastı sitiş, işlap çıxırılgan caydın bivastı tarıqtış, işlap çıxırılgan caydın bivastı yetküzüştək yukarı ünümlük yetküzüş əndiyisini şekillendirişke törtkü bulup, tez yetküzüş
tez yetkizish mulozimati bilan yezigilik ishlab chiqarish

Radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib bosh qurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.